hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 35, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima senin.

0: Dünya Katılım Mobil Şube'yi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yavru kurtlarım, good morning, günaydın. Güzel bir gün olsun. Böyle şık bir gün olsun. 21 Temmuz 2026. O Merkür retrosunu da Allah bildiği gibi etsin. Kaldı son 3. Merkür neremizden girdi, ne tarafımızdan çıktı, ne siz sorun, ne ben anlatayım. Üf, ama atlattık. Allah beterinden korusun. Yine de Merkür retrosu, yani gerçekten zordu. Sizler de neler neler yaşadınız, kim bilir. Ama olsun, sağlığımız olsun Allah'ım. Sağlığımızla imtihan etme bizi. Geri hepsini hallediyoruz değil mi? Bir şekilde hallediyoruz. Hallediyoruz abi. Benim çaresizim. Efendim günaydın o zaman. Boş vere boş vere ne hale geldik. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Günlerden bilin bakalım ne? Salı. Ben hangi gündeyiz onu bile unuttum. Good morning. Guten Morgen. Bugünkü aklım olsaydı harcar mıydım günlerimi? Yine sardım şarkıya. Valla ben şimdi geldim, yaşlanma karşıtı serumumu sürüyorum. Burnuma mis gibi defne kokusu geliyor. Gittim kahvemi aldım. Vallahi ben okeyim ya. Başlıyorum bak, ona göre. Sıkı tutunun.

Efendim, günaydın Aygül'üm. Aynur selamlar diyor. Canım benim, günaydın. Retro bitsin artık, gözünü seveyim Aygül dedi. Diyorum diyor. Sövmekten, söylenmekten, adam içine konuşmaktan perişan oldu. Yengeçler ne yapıyor hiç sormak bile istemiyorum. Hani gerçekten sormayacağım.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugün kendimle gurur duyuyorum diyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: elinde oyuncak gibi filan değiliz canım. Ne bu şarkılar? Ne? Ben de babaannem gibi, babaannem de böyle şarkıları dinler. Ne canım bu, öldürüyormuş ne falan ne söylenir. Ben de ne oyuncak gibi miyiz, neyiz biz? Şimdi arkadaşlar şeyde Google Play'de astromatik uygulamasına giremiyorsunuz. Çok mesaj geliyor. Yarın ya da öbür gün bana da haber verin. 2 gün içerisinde içeri giriş yapacağız. Az kaldı. Biraz daha sabredin. İnşallah yayına alınıyoruz. Şu an teknik bir problem olduğu için bu sorunu yaşadık. Teknik problem adı üstünde, çözülür. İnşallah Allah bir daha göstermesin. Merkür Retrosu'nda uygulamamız gitti geldi bir ara. Ha, bir ara hatlar kesildi gitti geldi. Merkür Retrosu'nda Astrolon da uygulaması gider yani. Çok, çok gerçek ve real bir şey yani. Astromatik de gitti geldi Merkür Retrosu'nda. Günaydın Aygül, ben Serpil. Merkür Retro'da senin sesin ve seçtiğin güzel şarkılara tutundum. Hatta şu an radyoda çaldığım parçaları not ediyorum. Daha sonra dinlemek için. Çünkü sabahları radyoyu dinlemek, gün içinde podcast'i dinlemek yetmiyor. Enerjimi toplamak için, hala senin enerjine sahip olmak için şarkı seçimlerine ihtiyacım var. Hadi bunu da kaydet, bunu da çok seviyorum. O son kadehi içmeyecektin. O son sözü söylemeyecektin.
1: Söylemeyecektin.

Efendim? Şaka yaptım. 0549-204-0104. Bekliyorum bakalım. Tam şeyin başında WhatsApp'ımı şimdi açtım. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Yazın bakayım. Günaydın Aygül'üm. Bugün değişik uyandım. Bir yandan YKS açıklandı. Bir yandan mahallemde yangın çıktı. Ay çok geçmiş olsun.

0: İşinin aynası iş. Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
2: Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül Hanım. İyi yayınlar. Düzeleceğiz inşallah demiş. Tabii ki düzeleceğiz. Düzeliyoruz. Merkür de düzeliyor. Umut dünyası. Merkür.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 10.320 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: ve ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlantı.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Efendim şimdi ses kayıtları geliyor. Bakalım kimlerden gelmiş.
2: Merhaba, yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Ben Antalya'dan Mustafa Kemal Talyur. Artık
1: Oldu. Düzeldi.
2: Yanlış yazılan soyadımı kullanmıyorum Aygül Hanım.
1: Tamam.
2: Şunları söylemek için aradım. Hayatınızda olumsuzlukları dinliyorum radyodan. Hı-hı. Ben de üzülüyorum. Bunu söyleyeyim. Çünkü sebebi de şundan. Ben sizin insanlara ilham kaynağı olmaya çalıştığınız için. Araştırmalar
1: teşekkür
2: yapıp,
1: ederim efendim.
2: Konuşmalar hazırlayıp sunduğunuz için.
1: Teşekkür
2: Bu yüzden
1: ederim.
2: De takdir ediyorum. Üzülmemin sebebi de bundan kaynaklanıyor.
1: Çok teşekkür
2: Bunları söylemek için aradım.
1: Sağ olun.
2: İnsanlar bence sizi dinlemeli. Yani hiçbir terbiyesizlik normu yok.
1: Terbiyesizlik normu yok diyor.
2: Bunları söylemek istedim. Sabahları açsınlar.
1: Ya çok tatlısınız.
2: Arabalarında, evlerinde, telefonlarında,
1: Mustafa
2: televizyonlarında,
1: Bey.
2: İnternet üzerinden. Sizi dinlesinler bence. Ben teşekkür ediyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Şunu da söylemek istiyorum herkes için. Hayatta üzülecek şeyler var ama benim hayatımda da üzüldüğüm şeyler oldu dönem dönem.
1: Evet.
2: Düzeliyor ya.
1: Düzeliyor.
2: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Düzeliyor. Ne güzel iç çekti söyledi. Düzeliyor.

0: ben perişan odudan.
1: Bol çok pahalı. Onun için insanlar seni dinlemeli. Hadi devam et, yürü, geçecek, geçecek diyen o motivasyonunu bence insanlar dinlemeli, uygulamalı. Öpüyorum çok.
0: 2x'le dinledim hayatım seni.

0: Olin Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ticaret Bakanlığı indirim ve satış reklamlarında artan ihlalleri ve tüketici şikayetleri üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan incelemelerde %50 artı %20 artı %10 gibi üst üste binen yanıltıcı nihai indirim hesaplamalarının tüketicilerde kafa karışıklığı oluşturduğu belirlendi. Yapılan açıklamada spekülatif fiyat hareketlerine yol açan ve dürüstlük kuralına aykırı tüm ticari uygulamaların takibinin titizlikle yapılacağı kaydedildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 Temmuz günü tarihinin en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı. Havalimanı'nda 171.460 yolcu ağırlanırken 915 uçuş gerçekleşti. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham ülkenin yeni başbakanı oldu. Kuveyt ordusu dün İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. İran saldırıları nedeniyle kısa süre içerisinde ikinci kez trenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri yönünden yeniden çağrıda bulunuldu.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Yenibosna ve Çağlayan çevresinde trafik zaman zaman yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kozyatağı ile Göztepe arasında trafik yer yer ağırlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde akış devam ederken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler zaman zaman seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 35, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece. Derece olarak ölçülüyor.
4: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden tam

Günaydın Aygül, bir ay izinliyim, sabahın keyfini yapıyorum. Zeliş günaydın. Günaydın Aygül Aydın. Retro bitmesine 3 gün var ama 3 aylık çile çekeriz herhalde diyor. Sus, sus ağzını ayır.

Bayılıyorum bu fon müziğime ya. Öyle bir güzel giriyor ki. Çık çık çık çık çık çık çık. Ya Burcu diyor ki Vilma Çakmaktaş gelmiş. Hakikaten aynı Vilma Çakmaktaş'a benzemişim. Ben de şimdi düşünüyorum da. Gerçekten onun da böyle kolyesi var. Vilma en sevdiğim ya. Vallahi. Ne vardı o Taş Devri filminde? Aman çizgi film. Aman yaşlandım. Vilma. Barney vardı. Barney'nin şeyi neydi kız? Karısının adı neydi? Dur hatırlayacağım, dur. Bizim Fred. Betty. Tamam aman. Bulduk. Barney Molostaş diyor. Hayır canım, Barney Molostaş değildi. Fred. Ha bir dakika, Vilma Çakmaktaş, Fred Çakmaktaş. Barney ve Betty Molostaş mıydı? bu bilgi niye şu an? Şu an bu bilgi niye burada var bilmiyorum. Sevgi de yazmış Fred. Fred'i de öyle güzel yazmış ki F-I-R-E-T. Fred. Ay topuzunda kemik vardı diyor. Ben de koyayım bir tane kalem koyayım şuraya bak. Şuraya bir tane de kalem koyarsam. Dur sıkıştırayım, dur olmadı, neyse yaparım biraz. Oraya da kalem koyarsam tam Vilma Çakmaktaş olacağım. Aygül resmen, evet şimdi ben de Instagram'ı açtım, şok geçirdim, Vilma gibi olmuşsun diyor. Ya çok komiksin ya. Aygül iyi ki kilo verdin, maşallah suratın tabak gibiymiş, şimdi kaşık kadar kaldın. Darısı başıma diyor Dilhun. Sağ ol canım, iltifat mı ediyorsunuz, gömüyor musunuz? Ne yapıyorsunuzu anlayamadım. Günaydın Aygül Hanım, MK geldi. Şu an 5 kişiyiz. Bir arkadaş yeni başladı, yanımda oturuyor ama adını unuttum. Yeliz mi Filiz mi emin değilim. O dahil hepimize bendeniz müjdeler olsun, çok iyi gelir diyor. Sendeki saçlar bende de onaydı. Sendeki saçlar bende de onaydı. Aygül'cüm lütfen çok rica ediyorum Tandan gidişatı çalar mısın? Ama en güzeli senin klip çekmeni istiyorum. Hemen şimdi Instagram'a gideceğim diyor. Arkadaşlar ya. Yani gidişatı ısrarla klip istiyor. Ama bir tane klibim var bence yeter. Klip yaptı bana Pınar Tokur. Klibim var. Pınar öyle diyor. Aygül abla klip yaptım. Şimdi iki dil kullanıyor ya. Bayılıyorum onun konuşmasına. Benim klibim var.

Benim Lean kozmetiğimin kraliçesi geldi. Bu gidişat şarkı ikimizin. Satürn Koç'tan hayırlısıyla bir çıkaydı. Bu gidişat ne olacak Selin'im?

Arkadaşlar bana Merkür Yengeç Retrosu ne zaman bitecek diye sormayın. Çünkü inanın bana yani bir Merkür Retrosu bir astroloğu ne kadar tokatlayabilirse o kadar tokatlandım. Öyle söyleyeyim. Bu konunun detayını konuşmak istemiyorum. Ama ileride, çok ileride Allah nasip ederse yaşadıklarımı bir şekilde anlatacağım. Anlatacağım. Diyeceksiniz ki sen bunları yaşarken nasıl burada bunları yapıyordun? Bana kim Allah aslında diyor ki Vilma Tatlıses karşınızda. Ama biz arabesk severiz. Vallahi içimizden geçti ya gerçekten yani. Aygül'üm günaydın. Nilüfer ben. Merkür bitişinde yollarda olacağım. Mersin'e gidiyorum. Yükselen yengeç olarak diyorum. Günaydın Aygül Hanım. Lean ürünlerinden hediye gönderdiniz. Bayıldım. Bu nasıl bir ürün diyor. Böyle bir ürün ömrümde görmedim ben. O kadar haklıymışsınız ki. Bundan sonra sadece bu ürünleri alacağım. Dünden beri kocam soruyor. Bu yüzün nasıl parladı diye. Allah'ım yarabbim. Bunu kocası sormasa Lean ürünü güzel demeyecek. Kocası sorduğu için bu nasıl ürün diyor. Niye bu kocişliğiniz sizin? Anlamıyorum ben. Yani sormasa kocası bu yüzün ne senin böyle ay parçası gibi tabak gibi parlıyorsun demesi. Lean ürününü burada kendi ya anlatıyoruz o kadar hiç şey değil. Neyse. Selinciğim yine pozitif bak işte bu diyor bir tanem ama ben biraz kızdım azıcık. Azıcık söylendim ben bir babaannelik yaptım ama ne yapayım bir tanem. Bunlarda böyle bir gizli kocişlik var hiç hoşuma gitmiyor. Hiç beğenmiyorum. Aygül çıldıracağım. Lean'de BB güneş kremi kalmamış. Az önce sürmüşsün. Beni mi çıldırtacaksın bulamıyorum. Ne yapayım hayatım? Story'imi sileyim. Bende var. Alaydınız. Ne yapayım? Bende var. Aslan gibi sürüyorum. Son kalanın dibine sıyırıyorum. Ha, alaydın. Sendeki saçlar bende. Evet Selin'cim diyor ki olsun canım müşterimizi kaçırmayalım. Tamam bir tanem söz uslu duracağım. Saçları senden, örmesi benden, edalı küçük hanımda. Kısa zamanda stoklara geliyor bu arada. Lean Kozmetik'in BB kremleri, ambalajları yenileniyor. Yepyeni formatlarıyla geliyor. Çok kısa zamanda stoklarda olacak arkadaşlar. Aynı zamanda benim tavsiyem bitmeden kesinlikle Glow Up serisini alın. O kahverengi seti alın. Neyse şimdi Fatih Yürek Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın. Kendisi de Koç burcuydu. Bu şarkıya yeterli değer verilmediğini düşünüyorum. Şimdi bir kere şöyle bir kalpten dinleyin bu şarkıyı. Fatih Yürek'in en sevdiği şarkılardan biriymiş. Ama yeterli değerin verilmediği düşünülüyor. Hadi o değeri siz verin.

Arkadaşlar, Vilma Çakmaktaş'ınız görevde. Merkür Retrosu'nu artık gönderiyoruz. Hazır mıyız? Sıradaki şarkı, şimdi birazdan çalacağım şarkı ne için geliyor? Merkür Metrosu için.

geldi. Merkür Retrosu şarkısı. Tam benim söyleyeceğim bir şarkı. Elalarını, elalarını. Allah versin belalarını.

güçlü bilmiyorsun. Belki bilmezden geliyor, ben söylemiyorsun. Takmışım bir kere la isterim, vallahi inadım inattır benim. Yanlış yapma yavrucuğum, ela gözlerini uyarım sana.

eski şarkılar gibisi yok ha. Elalarını elalarını. Allah versin. Selin'im dur bir dakika, sana da özel bir şarkı okuyacağım. Geçen güvenlikte bir beyefendi bana yardımcı oldu. Her sabah beni dinliyormuş. Ya adınız ne dedim falan. Dedi ki adım İsmail. Ay dedim, size Grup Vitamin'den İsmail çalacağım. Güvenlik bana böyle bakıyor böyle. Ne alaka yani? Hani güvenliğe adamcağız senle resim çektirdi. Radyo dinliyor sabah gelirken işe. Adınız ne İsmail? Ay size Grup Vitamin'den İsmail'i çalacağım. Selin'im sana da buldum şarkımızı. Bu Koçların şarkısı olsun arkadaşlar. Bak ben buldum. Koçların şarkısını söylüyorum. Sıradaki şarkı Koçlara geliyor. Al aşkını.

Aygül diyor, bir 5 kişi arabada işe gidiyoruz. Şu an deliler gibi arabada şarkılarla oynuyoruz diyor. En sevdiğimiz şarkı buydu diyor Grup Vitamin'den. Oğlum sizin manifestiniz varsa biz 80'lilerin de Grup Vitamin'i var.

Hadi reklama gidiyorum ya. Uyarılıyorum ha. Reklama gidiyorum ben. Dönünce yine çalacağım bunu birkaç kere. Bak şu kısmı da çok güzel. Dur.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı astrolojiye inanmam deyip gizli gizli burç yorumu okuyanlara gelsin.
0: Radyo D.

Aygül, ya merak ediyorum, terapi niyetine insanlar ne yapıyor? Mesela terapiye gitmeyenler, işte ne bileyim alamayanlar, ya hayatımda şu benim terapim dedikleri bir şey var mı diyor. Arkadaşlar, var mı bir terapiniz? Benim terapim var mesela. Ben Radyo D terapim benim. Bura benim, sizler benim terapi merkezimsiniz. Ne olacak acaba? Hani burada birlikte deliriyoruz ya. Bayılıyorum ya. Erkeksiniz birey birey. Terapi niyetine neler seviyorsunuz? 0549 204 0104 yazın. Çarşısına kurşunla bir doları tam 60 metreden gelmekte. Kovboyun bu gereksiz huyları sülalesinden gelmekte. Aygül, eşimi artık sevmediğimi ve boşanmak istediğimi kırmadan nasıl anlatabilirim diyor. Hadi hadi olsun. Çekilin yoldan başlayın. Amerikanlar eskidi bunlar, Turkish kovboylar.

Arkadaşlar ben bilemem, eşinizi kırmadan sevmediğinizi ve boşanmak istemediğinizi nasıl söyleyeceğinizi bilemem. Ama hani davranışlarınızla biraz gösterebilirsiniz. Merkür retro, belki öyle sanıyorsunuzdur. Allah Allah.

Ne bileyim, yemeği yapma. Ne bileyim. Allah Allah, eve gelme. Bu arada ne bileyim derken her şeyi de biliyorum. Her alta sahibim.

eskidi bunlarca güçlü. Arkadaşlar uzmanlık alın yani, psikologları falan sorun. Hani ben bilemem, ben şaka yapıyorum. Bunlar şey, yatırım tavsiyesi değil. Ay lütfen, başım daha fazla belaya çekecek durumda değil. Ne arkadaşlarım ve dostlarımın daha fazla bela kaldıracak hali kaldı. Hani beni silecek ve engelleyecekler artık.

Astromatik uygulamasını indirip artık eşini sevmediğini ve boşanmak istediğini kırmadan nasıl anlatabileceğini onun doğum haritasına göre sorabilirsin kardeşim. Sor yani git. Ben boşuna mı bu kadar belalarını buldum o uygulamayı yaparken? Yani gidin sorun, gidin abone olun, bir şey yapın.

Geçen bir arkadaşım da gelmiş bana, yani böyle çok uzun yıllardır eski bir arkadaşım. İşte Aygül, eşimle şöyle oldum da böyle oldum da falan anlattı. Dedim ki ya, eşiyle de bir dönem iş yaptım yani. Dedim ki hayatım, çok iyi bir insan, öyle deme. Hani Merkür retro, bilmem Plüton'un geçiyor bir yerinden. Boş ver dedim yani. Sen şu an yükseldin, öyle düşünme falan filan. Neyse, tabii bana söylemiyor. Başka bir astroloğa gitmiş. İşte benden de çekiniyor yani. Hani kızacağım ona, bir şey diyeceğim falan diye düşünüyor. Ne alakası, benim canıma minnet, gidin ya. Hiç öyle bir takıntım yok. Ondan sonra diyor ki, astromatik uygulamasına sordum Aygül, diyor ki senin gibi söylüyor, dayan diyor, dayanacak gücüm kalmadı. Abi sonra demiş ki 2 gün sonra düzelecek falan demiş, bir sakin ol. Sonra diğer astrolog da demiş ki boşanacaksın ve ayrılacaksın, zaten bunu yapman lazım demiş. Neyse, böyle kıvranıyor ama bana söyleyecek, böyle söyleyemiyor yani. Hani diyor astrolog böyle dedi, hani sen de o açıyı görüyor musun orada falan. Dedim ki hayatım, sen ne istiyorsun, senin hedefin ne dedim. Sen nereye varmaya çalışıyorsun? Benim mi astroloji bilgimi test ediyorsun, astromatiğin mi, kocanın mı? Sıkıntı sende dedim ya. En son dövüştüm. Dedim ki bak, ben sana söyleyeyim, problem sende, sen bir kendini dinle dedim. Ne kocanda, ne bende, ne astromatikte. Bir de dedim diğer astrolog ne yani? O da bulmuş senin boşluğunu, güzel oynuyor orada. Neyse, böyle bir geçti aradan zaman. Arkadaşlar 2 gün sonra ya, 2 gün ya, ya bari bir hafta olsaydı. Ya tatilden resim attılar ya. Kaçıncı bilmem evlilik yıl dönümüymüş, onu kutluyorlarmış ya. Şimdi beni dinliyorsa sövecek, diyecek ki bak gittiğini anlat. Şükret, adını vermiyorum. Var ya, bazı kadınlara da rahatlık batıyor. Yemin ediyorum, dert arıyorlar. Adam iyi oturuyor köşesinde, gıkı çıkmıyor. Ne istiyorsun adamdan ya? Ya bazen sadece erkeklerde sorun yok arkadaşlar. Kadınlar da çok arızalık yapıyor. Yani adam duruyor sakin, evine gidiyor geliyor. Kimse de gözü yok, işine gücüne bakıyor. Hayatını kurmuş, sana destek oluyor, ailesine. Batıyor ona, o batıyor. O bir aksiyon arıyor kendine göre. Adam böyle şey olsa, fırıldak bir tip olsa falan, o çok hoş olur, onun peşinden koşar. Kadınları da çok bazen şey buluyorum yani.

Cem Akoğlu, alttan tire 06. Abla, Ankara'dan taksiciyim. Her gün müşteriler seni dinliyor, benle beraber diyor. Cem, müşterilere selam. Sana bir arabana el kremi gönderelim Lean Kozmetik'ten. Müşterilerine küçük hediyeler ver, sürprizler yap. Ne dersin? Taksiye bindiklerinde hanımlara güzel böyle şey yap, sürprizler yapın.

Cem Bey, hemen adresinizi yazın. Bakın, patrondan da aldık talimatı. Hemen gönderelim size. Arabanıza şöyle bir 3-5 tane el kremi yollayalım. Kutularla koyun. Taksi durağınızın hediyesi diye verin. Ne güzel. Kadınları mutlu edelim ya. Kadınlara böyle küçük sürprizler yapalım. Gerçekten bence çok güzel bir şey. Erkeklere de verebilirsiniz. Bir şey demem Cem Bey yani. 0549-204-0104'e yazın Cem Bey. Aygül, arabada sürpriz yapacağım derken bir kocaya rastlayıp koca sürprizi itinayla Ay ben çok iyi niyetliyim. Başıma hep o yüzden geliyor bu belalarını. Hiç düşünmedim öyle. Taksi durağının bir hediyesi, yani bir müessese hediyesi gibi algılıyorum kızım. Öyle mi olur? Taksi durağına sen sürün Cem. Sen sürün. Türkiye'nin durumu ortada. Sen sürün kardeşim. Boş ver. Boş ver. Doğru. Kim şeye gitme yani. Benim şey seviyesi iyi. Ben ne bileyim, hiç aklıma gelmedi. Sizin ne cin gözsünüz ha. Ben hiç düşünmedim bile. Ama artık bu ülkede her şeyi düşüneceksiniz. Acayip tecrübelerim var. Acayip tecrübelerim oldu. Yani Allah hani hastanelere düşürmesin. Allah mahkemelere şeylere de düşürmesin. Allah esirgesin yani. Şuraları şöyle şuraya vurdum. Geldi mi sen? Hani niye düşürmesin diyorum. Adalet, hukuk vesaire falan evet, ya da sağlık. Neyse, konuşmayacağım ya. Hiç valla. Merkür'de retro, susacağım. Ben Allah'a havale ettim. Allah'ım, senin adaletine güveniyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Tüm hakimler, savcılar, gerçekten Allah kuvvet versin. Nasıl oluyor da geceleri uyuyorsunuz? Nasıl oluyor da doğru karar verdim mi? Acaba bu dosyayı bir daha okuyayım, o doğru mu yanlış mı diyorsunuz? İşiniz çok zor. Ondan sonra gerçekten zor. Ya da hiç okumadan sıkılıp kapatıp kendinize göre bir şeyde bulunmak zorunda kaldığınız bir an da olabilir. Bir boşluğunuza da gelebilir. İnsanlık hali. Vallahi ben bunun empatisini yaptım ha. Dedim ki ya, düşünsenize, bir insanın hayatını mahvedebilirsiniz yanlış bir kararınızla. Telafisi imkansız zararlar söz konusu olabilir. Çok zor bir meslek ya. Vallahi doktor olmak da çok zor. Tek bir şeyinizle, yapacağınız bir ameliyatla, yanlış bir teşhisle hayatı kararabilir karşıdaki insanın. Ya böyle çok önemli ve kritik çizgiler ya. Tamam, ben susuyorum.

Ya insan tecrübe yaşayınca bazı konularda, mesela son böyle 3 haftadır asla parayla satın alamayacağım tecrübelerim oldu. Gerçekten çok önemli tecrübelerim oldu. Yani şunu söyleyebilirim ya. Size sizden başka dost yok arkadaşlar. Nokta. Kaşım.

0: Air'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Yenibosna ve Çağlayan çevresinde trafik zaman zaman yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kozyatağı ile Göztepe arasında trafik yer yere ağırlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde akış devam ederken, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler zaman zaman seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanışı rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 11.320 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Reklam.
9: Öncelikli yayın.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Aygül abla çok canım sıkkın ya. Moralim çok bozuk. Çünkü diyor... Ne acaba? Diyor ki Aygül abla diyor... Eşim diyor, şimdi diyor dostuyla dostumsun diyen bir kadın arkadaşı var. Yani dostum, çok yakın dostum diye bir kadın arkadaşı var diyor. Yani ben ilk başlarda bir şey demedim diyor. Sonuçta iş arkadaşı, dostumdur, iyi kadındır falan diye anlatıyordu diyor. Geçen gün diyor kıskandığını hissettim diyor bir kadın olarak diyor. Abo. Abo. Canım, arkadaş olabilirler. Yani arkadaştır belki. Ay Merkür de retro. Canım arkadaşıdır adamın. Ben bak şu şeyi sevmiyorum ha. Bu muhabbetleri sevmiyorum. Kadın erkek arkadaş olamaz falan. Olur. Kadın erkekten çok güzel dost olur, arkadaş da olur. Ama iş konuşuyorsan yani iş konuşuyorsan. Ne bileyim, ben kadın arkadaşlarımla da iş konuşuyorum galiba sadece. Ben iş dışında bir şey konuşmuyorum galiba. Benim arkadaşım var mı ya? Pınar Tokur. En yakın arkadaşıma bir seslenir misin? Canım biz iş dışında bir şey konuşuyor muyuz? Şimdi gıcık oluyor bana bak. Şu an bana o kadar uyuz oluyor ki. Pınar'ım. Ben vallahi arkadaşlar ben insanlar iş dışında kimseye bir şey konuşmuyorum galiba ben ya. İşte bir radyoda konuşuyorum kendi kendime burada. Beni dinlediğinizi düşünüyorum. İnşallah dinliyorsunuzdur. Hani bir de anlamıyorum. Bak Pınar'ı duyun. Biz hiç konuşmuyoruz diyor Pınar. Bak hemen lafı soktu. Genelde beni konuşuyor sanıyorlar değil mi Pınar? Bir söyler misin hayatım? Benim hiç konuşmadığımı anlatır mısın insanlara? Burada kendi kendime konuşup çıkıp gidiyorum. 0549 204 0104. Aygül, madem sana böyle sorular sorulabiliyor, ben de eski eşimle diyor arkadaş kalabilir miyim mi düşünüyorum diyor. Niye dene canım, niye düşünüyorsun yani, dene bir dene bakalım hayatım. Yani kalabiliyorsan belli olur zaten. Hani kalamıyorsan da belli olacak. Çok geldim. Arkadaşlar bunu niye böyle sorular soruyorsunuz? Ne oldu birden, bu ne oldu bu WhatsApp'a, ben anlamıyorum. Ben de her şeyi bilen ve cevaplamak zorunda olan bir insan gibi hissediyorum kendimi. Allah Allah. Yani bakın, anlaşıyorsanız anlaşıyor, anlaşmıyorsan geç git. Baktık zilleri taktık. Çıkı çıkı.

0: de taktı, çıkı çıkıyor.
1: Aygül selam. Evlenen arkadaşlarımla görüşmek istemiyorum. Sence sorun bende mi diyor? Ama bir şey diyeceğim. Bu psikolojiyi bilemeyebiliriz. Sen haklı olabilirsin. Şimdi bu psikoloji bilinen bir psikoloji değil. Şimdi hiç benim de böyle bir arkadaşım vardı. Ben ondan önce evlenmiştim. Ben 24 yaşında evlendim. Bana döndü şey dedi. Böyle o hatta hala evlenmedi yani. Mesela şey demişti bana. Senin tabii eşin var. Senin tabii ailen var falan. O kadar üzülüyordum ki ya. Böyle aşırı üzülüyorum ama yani size üzüntümü anlatamam. Diyorum ne olur öyle deme. Lütfen öyle deme. Senin de biz de senin aileniz. Biz de varız. Ay kendimi o kadar ezik ve kötü hissediyordum ki. Ama bir türlü de anlatamıyordum yani. Bu duygu kötü ama tabii ki bunu mobbing gibi yapmıyorsan arkadaşına, eşine, dostuna. Bu da bir önemli bence yani.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ticaret Bakanlığı indirim ve satış reklamlarında artan ihlalleri ve tüketici şikayetleri üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan incelemelerde %50 artı %20 artı %10 gibi üst üste binen yanıltıcı nihai indirim hesaplamalarının tüketicilerde kafa karışıklığı oluşturduğu belirlendi. Yapılan açıklamada spekülatif fiyat hareketlerine yol açan ve dürüstlük kuralına aykırı tüm ticari uygulamaların takibinin titizlikle yapılacağı kaydedildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 Temmuz günü tarihinin en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı. Havalimanı'nda 171.460 yolcu ağırlanırken 915 uçuş gerçekleşti. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham ülkenin yeni başbakanı oldu. Kuveyt ordusu dün İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. İran saldırıları nedeniyle kısa süre içerisinde ikinci kez sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri yönünden yeniden çağrıda bulunuldu.
2: Radyo D Hava Durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 35, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece. Derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Biz 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

Efendim radyo dedesiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor. Aygül'cüm ay inanamıyorum çok mutluyum demiş. Ben bir süredir radyo açamıyorum. Sesini duydum ne iyi geldin ya. Özlemişim yeminle seni bunu fark ettim diyor. Canım benim teşekkür ederim. Ben de öyle tabii ki sizleri her gün özlüyorum ama yani böyle burada sizlerle olmak kadar bana terapi olan dünyada daha başka bir şey olmadı benim için. Sizlerle burada sohbet etmek, konuşmak, yazışmak, muhabbet etmek gerçekten çok değerli.

0: işinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
2: Fırıncıya danış.
0: Ya zenci keşiş.
2: Ya ruha dalış.
1: Elem terefiş. Sınıfta kalış.

0: Zin Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve

0: Yollar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı, arkadaş ortamında en kötü esprileri yapana gelsin.
5: Radyo Dead.

0: Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi mesajlar geliyor. Aygül'cüm, evlenen arkadaşlarla ilgili söyledin. Evlenen arkadaşlarla görüşmek istememek bence kıskançlık oluyor. Yani insan neden böyle bir şey yapsın ki? Hani annem de hep derdi ki bekarsın, evli arkadaşın olmasın derdi. Niye derdi? Hiç anlamazdım diyor. Ya o şundan diyorlar. Hani kocası ile arasına girme. Hani eskiler öyle dermiş. Mesela kız kardeşe de dermiş ya. Eğer iki kız kardeşse hani baldızı hani çok dikkatli ol, eve yalnız girmeyin, şöyle yapmayın. Eskilerin hep bir ahlakı, bir kültürü, bir anlayışı, bir dikkati vardı. Hep öyleydi. Şimdi de var, kimilerinde var, kimilerinde yok. Ama böyle bir anlayış ve böyle bir şey var. Doğru mu yanlış mı tartışılır. Ama hani ben çok da insanın karakteriyle alakalı olduğunu düşünüyorum bazı şeyler. Yani karaktersizsen ne bileyim yani 100 kişinin arasında da yaparsın. Karakter mesele olan yani şahsınız nasıl biri bununla alakalı. İnsan en çok kendine bir saygısızlık yapıyor mu, kendine bir ahlaksızlık yapıyor mu diye düşünüyor olması gerekiyor bence. Yani meselenin kendinizle referans noktasının kendiniz olması gerekiyor. Yani ben bir şeref yoksunluğu yapıyor muyum? Niye bu kelime yasak? Yani ben de çok mu kullanıyorum bu kelime? Mesela şeref yoksunu, şeref mesela onu değil. Niye o yasak mı oldu? Çok ağzım böyle dolu dolu insanın ağzına geliyor yani benim en çok kullandığım şey. Hani ayıptır söylemesi çok karşılaşıyorum da. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Karakter önemli. Ne olduğu, kimin ne olduğu, ne olmadığı değil bence yani. O yüzden yok öyleymiş, yok bu. Eskiler evet böyle korkuları, endişeleri varmış ama hani eskilerden kalan mesela şeyi konuşalım mı? Anlayışlar nelerdi? Mesela işte evli kadınsın, işte bekar kız arkadaşın olmasın gibi. Aileler sizi neyle uyarırdı mesela? Ne derlerdi de ya aman annem hep uyarırdı, babam hep uyarırdı, babaannem hep derdi, anneannem hep derdi dediğiniz ne vardı mesela? Hadi merak ediyorum, bir gönderin gelsin bakayım 0549 204 0104.

0: canım ben.
1: Aygücüm, şeref yoksunu deyince yakın arkadaşım aklıma geldi. Birden onu andım diyor. Muhammed. Olsun canım, bir hatırlatayım dedim. Anam derdi ki diyor, anasına düşkün erkeğe dikkat et. Aman. Hatta hayatını karartır, kaç ama ne oldu diyor. Feriha dizisinden dolayı kimseyle yalan ilişki kurma derdi. Seviyorsa tap, geliyorsa kap. Erkeğin erkekle şakası kavgayla biter derlerdi diyor. Rahmetli babam kızla erkek arkadaş olamaz derdi diyor.

0: Yalan yere gönül.
1: Boşanınca annem bana kimsenin arabasına binme derdi. Neden ben bekarken de biniyordum dediğimde eskiden öp. Demez benim gözlerim yok. Ay Allah seni kahretsin. Yalanım yok. Ay eskiden öpüşür derlerdi. Şimdi de şey olmaz diyor. Başka şey düşünürler. Gözlerim yok. Anne bayağı sağlam düşünüyor. Annenin kulakları çınlasın selam Zül. Anne bayağı sağlamdı. Günaydın anneannem hep derdi. Aç evden kız alma doyuramazsın diye. Kıyamam, yalanım yok, dokunamam. Bir sen varsın. Sarımsağı gelin etmişler. 40 gün kokusu çıkmamış. Her yere bunu yazıyorum Aygül şu an diyor. Büyüklerinin yanında bacak bacak üstüne atma derlerdi bize diyor. Akşam gezenin ayağına şey bulaşır, BO demiş. Bunun soru şeklinde söylemek de suç değilmiş Aygül. Evet ben onu öğrendim Didem. Yani şerefsiz misiniz acaba siz beyefendi? Demek şey değilmiş. Onu soru şeklinde sorman lazım. Bunu öğrendim. Genelde soru şeklinde soruyorum hayatım. Günaydın Aygül'üm. Babam hep sen doğrudur, eğri belasını bulur derdi. Benim anam da hep onu söyler. Sen doğrudur kızım, eğri belasını bulur der. Evlenince aman kızım kocan eve gelmeden giyin, rujun sürmeden karşılama derdi babaannem diyor. Yani bugün ne oluyor bu canlı yayına? Ne güzel şey yapıyorum. Instagram'dan okuyordum milletin yazdıkları. Ne güzel. Neyse 0549-204-0104'e de yazın. Hızlı yazın ama bak. Kız kısmı okumaz diye rahmetli babam 38 yaşında üniversite okuyacağım dedi. Şimdi inşallah okuyorum diyor. Helal olsun be.

Annem nereye gidersen git tükütüğün mü tükürüğün kurumadan eve gel derdi diyor. O ne kız? Babam hep hava kararmadan evde olun benden sonra eve girilmeyecek derdi. Hep yalan dolan biliyorsun sahte küçük mükemmel. Bize de şey derlerdi. İşte ezan okundu, ezan okunmadan eve geleceksin. Ezan okunduğunda koşardık eve, sokakta oynuyoruz ya. Siz hepiniz... Bir komşu da diyordu ki ne güzel çocukları namaza alıştırmışlar. Öyleydi galiba. Anneme gidip demişlerdi ki maşallah çocukları ne güzel alıştırmışsınız. Namaz saatinde eve koşuyorlar. Halbuki babam bizi ezan sesini duyunca eve gireceksiniz diyor.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 11.320 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Smokin bizim işimiz.

Efendim, sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinden anında haberdar olabilirsiniz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler, eğlenceli içerikler ve bizim hakkımızda daha pek çok şey sizi bekliyor. Radyo D'nin sosyal ağ hesaplarına @radyod104 kullanıcı adıyla Instagram, En Sosyal, X, TikTok, Facebook ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz.

Efendim Radyo D'desiniz. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Bunu biliyorsunuz artık. Koltuğunuz her zaman en önden ayrılıyor. Gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayabiliyorsunuz. Tabii ki Radyo D farkıyla. Sahne adlı yeni programımız hafta içi her gün saat akşam 10 ile 12 arası Radyo D sahnesinde sizler de yer alabiliyorsunuz.

Şimdi efendim biliyorsunuz ki insan bazen fırtınanın tam ortasındayken kendi içine böyle dönüyor ve diyor ki vicdanım bu kadar müsterihken, kimsenin hakkına basmamaya özen gösterirken, hani kul olmanın gayretiyle çabalarken neden bu kadar ağır sınavlardan geçiyorum diyorum. Bazen hani insan kendine sorar bu soruyu. Sırf bu soru bile kalbinizin hala diri, vicdanınızın hala uyanık olduğunun da en büyük kanıtıdır. Dünya hayatı tam olarak böyle bir yerdir. Ne fırtınası eksik olur ne de fırtınadan sonra açan güneşi. Ancak zaman zaman başını yastığa koyduğunda içi sızlamayan, başkasının gözyaşı üzerine saadet kurmaya çalışan, hak yiyip makamına, parasına, gücüne güvenen insanların düzgün hayatlarını da gördükçe insan içinde bir çelişkiye düşmüyor mu? Yani hani diyorsun hani ilahi adalet? Bizim sabırsızca beklediğimiz takvimlere göre değil. Ama işte Allah'ın o sonsuz bir hikmet terazisi var. Biz orada o takvim kendimize göre ayarlamaya çalışıyoruz. Ama görmediğimiz bir hikmet, duymadığımız bir adalet var. Zulmedenlerin veya kötülükte sınır tanımayanların bu dünyadaki rahatlığı çoğu zaman bir mükafat değil, aksine imtihanın ağırlaşması oluyor. Günahın daha da katmerlenmesi oluyor. Kadim geleneklerimizde de baktığımızda insanın kötülük yaptıkça imkanının artması, kendi sonuna doğru adımlarının hızlandırması diye bir ifade vardır. Eskiler söylerler. İşte insan bilmiyor. Sizin yaşadığınız zorluklar eksikliğinizden ya da bir hatanızın cezasından hiçbir zaman olmuyor. Belki de ruhunuzun olgunlaşması, samimiyetinizin sınanması ve derecenizin artması için oluyor. Altın ateşte saflaşır derler ya, insan ise imtihanla. Kötülerin dünyalık saltanatına bakıp mahzun olmamak gerekir. Çünkü asıl mesele nasıl başladığımız veya ortasında ne kadar zorlandığımız değil, hikayemizi nasıl bitirdiğimizdir. Kalbimizi Allah kötülüklerin gölgesinden, vicdanımızı taşlaşmaktan korusun diyorum. Yaşadığımız fırtınalarda ayağımızı sabit, sabrımızı daim eylesin. Dünyanın geçici noktasında o hissettiğimiz geçiciliğinde o albenisi var ya, kanıp ona hak yemekten, bir gönlü incitmekten bizleri muhafaza eylesin. Ve en nihayetinde bu imtihan yurdunu insanın güzel bir sonla vermesini nasip etsin. Çünkü gerçekten yüzü ak, vicdanı rahat bir şekilde bu ömrü tamamlamak çok önemli bir şey arkadaşlar. Gönlünüzü ferah tutun. Hak olan yaratıcı ne çekilen bir zerre sıkıntıyı zayi eder, ne de edilen tek bir dualık gayreti, sadece her şey vaktini bekler. O kadar. Evet, biliyorsunuz ki Tan Taşçı'nın da konserleri 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 30-31 Temmuz Antalya Açık Hava, Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsorluğu devam ediyor. Tan Taşçı konserleri, Tan Taşçı'nın konser takvimi hakkında detaylı bilgi için Radyo D Instagram hesabımızdan ayrılmıyorsunuz. Yok başka hayalim diyor. Sizleri seviyorum, bu şarkı benden size gelsin. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ticaret Bakanlığı indirim ve satış reklamlarında artan ihlalleri ve tüketici şikayetleri üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan incelemelerde %50 artı %20 artı %10 gibi üst üste binen yanıltıcı nihai indirim hesaplamalarının tüketicilerde kafa karışıklığı oluşturduğu belirlendi. Yapılan açıklamada spekülatif fiyat hareketlerine yol açan ve dürüstlük kuralına aykırı tüm ticari uygulamaların takibinin titizlikle yapılacağı kaydedildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 Temmuz günü tarihinin en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı. Havalimanı'nda 171.460 yolcu ağırlanırken 915 uçuş gerçekleşti. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham ülkenin yeni başbakanı oldu. Kuveyt ordusu dün İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. İran saldırıları nedeniyle kısa süre içerisinde ikinci kez sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri yönünden yeniden çağrıda bulunuldu.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
4: var. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: İki tas çorbayla Mela Bedel'le yeni saatin açılışını yaptık. 21 Temmuz Salı günündeyiz. Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz ve popüler müziğin yine başarılı isimleri burada Radyo D'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Bu kez Aslanlar Doğuyor ve Berkay Radyo D'de.
1: Madem bize ölmüyordun, rol

2026 yazında birçok ülkeden sıcak hava haberleri geliyor. Sıcak havayla boğuşuyor ülkeler. Onlardan biri de Japonya. Japonya aşırı sıcaklarla mücadele için ilginç bir çözüm geliştirdi. İnsan buzdolabı adı verilen kabine giren kişiler 5 dereceye kadar soğutulmuş havayla sadece birkaç dakikada serinleyebiliyorlar. Şirket 10 dakikalık kullanımın sıcak çarpması belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyormuş. Küresel ısınmanın etkileri arttıkça buna benzer yenilikçi çözümler de hayatımıza girmiyor değil. Ben de zaman zaman klimanın olmadığı yazlık mekanda, yazlık evimizde buzdolabına çarşafları yerleştirip sonra onları alıp onlarla uyuyordum. Bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Daha sonra Kainat Şahit ve Altay ve çok daha fazlası burada olacak, ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
1: Güneşin olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T'de birazdan Altay, Kainat Şahit.

0: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

Kainat Şahit ve Altay Radyo D'de dinledik. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'e devam ediyoruz. D-Mix.

Önümüzdeki günler ya da yıllar içerisinde muhtemelen bizde de uygulanacağını düşündüğüm yeni bir uygulamadan bahsedeceğim şimdi size. Avrupa Birliği'nde yeni bir dönem başladı. Artık büyük tekstil markaları satılamayan yeni kıyafet ve ayakkabıları imha edemeyeceklermiş. Kullanılmamış ürünlerin önce yeniden satışa sunulması ya da bağışlanması gerekecek. Amaç tabii ki çok belli. Hem israfı azaltmak hem de çevreyi korumak. Uzmanlar düzenlemeyi olumlu karşılasa da etkili denetim olmazsa kuralların kolayca aşılabileceği uyarısında bulunuyorlar. Bakalım önümüzdeki günler içerisinde belli markalar ürünlerini yeniden satışa sunarlar mı, sunmazlar mı? Hep birlikte göreceğiz. Umarız ülkemizde de bu uygulama olur. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman senin.

0: yaz 90'lar ve 2000'lerin en özel şarkıları yine burada.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Gülben Ergen. Şu an Radyo D'desiniz.

0: etti konuğumuz oldu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri ile geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.038 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.20, euro 53.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.175, çeyrek altın 10.472 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo T'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz.

Bir şey satın aldığınızda sonrasında en çok hangi üründen şikayet ediyorsunuz? Şöyle birkaç saniye düşünmenize izin veriyorum. Tüketici şikayetlerinde dikkat çeken bir artış yaşanmış 2026 yılında ve 2026'nın ilk yarısında tüketici hakem heyetlerine 481 binden fazla başvuru yapılmış. En çok şikayet edilen ürün grubuysa %18'de ayakkabı, kıyafet ve tekstil geliyor. Sonrasında da beyaz eşya ve ev elektroniği şikayetleri de yükselerek ikinci sıraya geçmiş. Tabii başvuruların büyük bir bölümünü E-Devlet üzerinden gerçekleştirmişiz. Şöyle bir düşünün bakalım, siz en son aldığınız hangi üründen şikayet ettiniz? Ama Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu bu ürünlerden şikayet ediyormuş. Peki, burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde, her zaman seninle.

Son birkaç gündür bakıyorum haberlere. Bu haber de gözüme çarpan en ilginç olanlarından biriydi. Aydın'da biliyorsunuz 2000 yıllık antik kentte önemli bir keşif yapıldı. Tralles antik kentinde kazılarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve dönemin olimpik havuzlarından biri olarak nitelendirilen bir yüzme havuzu ortaya çıkartıldı. Ve uzmanlar havuzun o dönemde yani o dönemlerde spor ve eğitim amacıyla kullanıldığını düşünüyorlar. Tralles antik kentindeki kazılarda olimpik havuzu gidip görme şansını da yakalayabilirsiniz. Eğer o taraflardaysanız ya da gidecekseniz böyle zeytin ağaçlarının arasında yükselen antik kentte müthiş bir havuz, müthiş bir hamam yapmışlar. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Yalın Akşamüstü.

0: Servis. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren... Böyle

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

Duygusal şarkıların başarılı ismi Yalın Radyo D'de bize eşlik etti. 2026 yazında bizimle buluşturduğu parçası Akşamüstü'yle dinledik. Yeni saatinde açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir salı günü diliyoruz. Gün ortasına doğru birlikte ilerlerken bu kez Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği bize eşlik ediyor. İncir Ağacı şimdi Radyo D'de. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Evdeki Saat ve Uzunlar Radyo D'de bizimle buluştu. Biliyorsunuz sosyal ağlarımız üzerinden bizi takip ederek her an sürpriz hediyeler kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Konser davetiyeleri ve çok daha fazlası için bizi Radyo D'yi takip etmeyi unutmayın. Her an burada kazanma şansınız olabilir. Şimdi Zinet Salih konuğumuz oluyor yeniden. Düştüm.

0: Ketti. Az sonra Emre Fel burada olacak. Bir güldün ve çok daha fazlası için de yine burada kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot garaj, oto
1: ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

WhatsApp'ta telefon numarası paylaşmadan mesajlaşma dönemi başlıyor. Yeni özellikte kullanıcılar belirleyecekleri kullanıcı adları üzerinden iletişim kurabilecekler. Kullanıcı adları 3 ila 35 karakter arasında olacakmış ve isteyen kişiler bu özelliği kullanabilecekler. Neden böyle bir şey yapıyor WhatsApp? Telefon numarası gizliliğini arttırmayı amaçlıyor ve kullanıcı adı almakta zorunlu olmayacak. Yine telefon numaranızdan kullanabilirsiniz. Peki bu kadar WhatsApp demişken 0549-204-0104 bizim WhatsApp numaramız. Kaydedin, zaman zaman yarışmaları oradan yapıyoruz ve daha hızlı bir şekilde bize ulaşmanızı sağlayabilir. Burası Radyo D. Burada kazanmak çok kolay.

LGS sonuçları açıklandı. Şimdi sıra belki de en önemli kararda doğru listeyi seçmekte. Eğer teknolojiye ve özellikle yapay zekaya ilgi duyan bir genç varsa evinizde, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni mutlaka araştırın derim. Yapay zeka bölümü, güçlü akademik eğitim, Erasmus ve yurt dışı staj fırsatlarıyla öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlıyor. İstanbul dışından gelenler içinse yurt ve şehrin birçok noktasında servis ve başarılı öğrencilere burs imkanı sunuluyor. Tercih listenizi oluşturmadan önce mutlaka bir göz atın derim. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Eşlik etti konuğumuz oldu. Az sonra Bengü burada olacak. Ya sen gidip de ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.034 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.20, euro 53.93'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.166, çeyrek altın 10.456 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de...

0: Evimiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
5: Şemsiye almalı mıyım?
6: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
7: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Konserler, canlı performans tadındaki tüm parçalar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin ağzını doya doya her akşam yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Radyo D sahnede yerinizi her akşam alabilirsiniz ve harika konserlerin tadını çıkartabilirsiniz. Bu akşam saat 22'de sahne yine Radyo D'de. Kaçırmayın.

0: Radyo D'de dinledik. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve saat 15'e kadar yine burada Radyo D'de bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Hafta ortası çarşamba gününde yarın saat 10'da yine öğleden önce buluşacağız. Ben giderken şimdi Radyo D'de bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Merhaba, ben Göksel Öngören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
1: Göksel Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta ortasında ilk yarı, aynı zamanda salı günündeyiz ve sizler nerede olursanız olun biz sevdiğiniz yıllığınız sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Buna en güzel örneklerden Göksel şimdi Radyo D'de. Yani.

Radyo devresini sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ediyor. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese. Şimdi Oğuzhan Koç'un 2025 yılının başında bizlerle buluşturduğu ortak bir şarkısı. Salman Tin de kendisine dahil oldu. O söz konusu olan Eylül burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: elde eden gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki. Oyuncu.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Aşka Türlü Şeyler albümü çok güzel Kenan Doğulu'nun 3 Temmuz 2012'de bizlerle buluşturdu. Ve o albümün sevilen şarkılarından Kardan Kalın müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Yeter.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo T104. Şimdi yaz mevsimini kendini artık tabii sonuna kadar hissediyoruz ama hissettirmeye başlamasıyla yeni yapımlar karşımıza çıkmaya başladı. Nisan ve Mayıs ayında onlardan biri de 26 Haziran'da geldi. Ve söz ve müziği Ateş Atilla imzası taşıyan, aynı zamanda düzenlemesi de Nuşo Dava'a ait olan, tam benim tipimle Buray, Radyo D'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.058 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.173, çeyrek altın 10.468 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Radyo T'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Smokin bizim işimiz. 6

0: Mayıs ayının ilk haftasında bizlerle buluşturdu. Hadise. Yine şarkının sözleri Şeyriye, beste ve düzenleme aranjesi ise Esat Fidan imzalı. Arabiniyle Hadise'yi geride bıraktık. Şimdi Radyo Devri'nin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz sosyal medyadan ve Radyo Devri WhatsApp hattından bizlere ulaştırıyorsunuz. Biz o mottoları seçiyoruz ve sıradaki şarkıyla sizlerle buluşturuyoruz. Mottolarını sizlerin seçtiği zaman Radyo Devri sıradaki şarkıyı şimdi dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı dondurması erimeden bitirmeye çalışanlara gelsin.
2: Radyo Devri.

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Biz gün ortası bu salı gününde de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi alternatif rock müziğin efsane ekiplerinden Model grubu tam 10 yıllık uzun bir ayrılığın ardından orijinal kadrosu Fatma Turgut, Cam Temiz ve Okan Işık'la bir araya gelerek 17 Temmuz'da yayınladıkları Büyük Geri Dönüş şarkısıyla da ilgiyi üzerlerine bir hayli çekti desem yerinde olacak. Geçtiğimiz gün bizlerle buluşturdu. Söz ve müziği Cam Temiz imzalı müzikal kadroda da yine Model Tuğ Pınar, Kaan Arslan tarafından da yapılan, Kaan Arslan'la Model birlikte üstlendi. O şarkı şimdi.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.
0: Radyo D keşfet listesinde. Söz konusu olan aynı konudan bahsediyorum. Ölürüm Daha iyi ve Model grubu.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün o zaman olur mu? Yani

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansında en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.

Fettah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfiteyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde Pekkan.

0: reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıca

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi işte.

0: Sakin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Medya'da tek bir isim altındayız. Siz dinlemekten, ben size söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Radyo D104, Instagram, Facebook ve X. Aklımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri, kısaca bize dair her şey, bir de Radyo D yaz boyu kazandırmaya devam ediyoruz. Sürpriz markadan hediye çekleri ve aynı zamanda konserlere sürpriz davetiyeler.

hepsi ve daha fazlası için sosyal medya hesaplarımız Radyo D 104'ü Instagram, Facebook ve X'ten takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Sibel Can ve APU ikilisi Kıyamam burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Bitsin.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi özellikle Afro House'da da dikkati üzerine çeken AI destekli Ankara Echoes. Hani ta ki seni görene kadar var ya, ama bu kez beni anla. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

yaz boyu radyoda tüm hitleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdi sözleri Mertkan Erkan'a ait olan Beni Al, yani bir nevi ta ki seni görene kadar. Çok farklı versiyonları, Afro House'ları yaz boyu dinlemeye devam ediyoruz. Sosyal medyada ve dijital platformda da viral olan popüler bir şarkı, Anadolu rock esintileri taşıyan bu duygusal parça biraz da böyle aşkın dönüştürücü gücünü ve tutkuyu da anlatmaya devam ediyor. Dinlemeye de devam edeceğiz radyoda, müzik listelerinde. Onu geride bıraktık diyorum ya, sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ediyor diye. Bu kez 2008 yılına gidelim, hatırlayacaktır çoğumuz. Büyük İnsan isimli albümünün de sevilen birçok şarkısı vardı ama işte esas o şarkı Dön ve Gökhan Türkmen burada, Radyo D'de.

0: Radyo D'de Gökhan Türkmen'i Dön isimli şarkısıyla geride bıraktık ve dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.056 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.20, euro 53.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.172, çeyrek altın 10.468 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

Skandal Saygı bir projesinde şarkılardan birini seslendirdi. Biraz da polemik oldu ama iki tas çorba derken aralarında şu an su sızmıyor. Merhaba Bedel ve onu geride bıraktık bir Mustafa Sandal şarkısıyla Stüdyo D'de de ağırlamıştık. Stüdyo D demişken yine ağırladığımız bir başka isim. Bir de aynı zamanda da sahne performanslarıyla da adından bahsettiriyor. Yine vokal koçu olarak Pınar Çubukçu'nun kendisine eşlik ettiği, Alper Atakan'ın da düzenlemesini üstlendiği ve Kemal Başbuğ'un da klip yönetmenliğini yaptığı şarkısı Kopsun Kıyamet. Aynı korudan bahsediyorum. Renkli bir isim Cenk Eren. Şimdi Radyo D'de.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İleri de Shell, ileri de Shell, ileri de Shell.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
2: Reklam.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: 9 Şubat 2015'te yine daha derine isimli albümünde yer alan Yani ile Murat Dalkılıç'ı geride bıraktık. Dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Yonca Lodi ve Murat Güneş, İncir Ağacı.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Erciyes.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

diyorum ya sürekli, onlardan biriydi. Uzun süredir beraber çalıştığım Murat Güneş de vokal olarak da nihayet yan yana geldi. AI destekli klibiyle de ilgiyi bir aile üzerine çekti. Dream Türk ekranlarında da gün boyu izleyebilirsiniz İncir Ağacı'yla. Yonca Lodi'yi geride bıraktık. Biz 26 Haziran'da bizlerle buluşturduğu söz ve müziği ve bestesi de yine kendisine ait, düzenlemede de Nurettin Çolak imzası var. Burcu Güneş, Mecburi İstikamet'te. Şimdi burada, Radyo T104'te.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali. NG Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da, yani Yıldızlar'da sahnede olacak motosikletler pistteyken. 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe günü Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma günü Selin'den Pentagram'a, Ceza'ya. Ve 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Say say bitmeyen birçok isim sahne alacak. Biletler Park Afyon AVM'de ve vidipass.com'da da aynı zamanda satışta. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Hadi.

0: Bu arada hatırlatmakta fayda var. Dedim ya, sürpriz konserlere davetiyeler kazandırıyoruz diye. Tantaşçı'nın Sende de Benden Var adlı turnesi tüm hızıyla devam ediyor. Ve Temmuz ayındaki konser günlerine baktığımda ise 25 Temmuz'da Marmaris Amfiteyatro, 30 ve 31 Temmuz'da Antalya Açık Hava'da, Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsorluğunda yine konser biletleri de satışta olacak. Tantaşçı'nın konser takvimi hakkında detaylı bilgi için Instagram hesabımızdan da detaylı bilgiye ulaşabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Konsere davetiye kazanabilmek içinse yapmanız gereken çok kolay. Hem sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo D104 Instagram, Facebook ve X. Bir de aynı zamanda kulağınızı dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Şimdi bu hatırlatmanın ardından kulağınız burada olsun. Çünkü dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Fenerbahçe'yiz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte beraber stüdyoda Fatih Uslu sizi karşılayan isim olacak. Ayrılmayın.

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimiz

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve çok sevdiğimiz efsane bir şarkıydı. Dönence ve Betül Demir Radyo T'de kulağınıza geldi ve şu anda da ta kendisi Radyo T'de konuğumuz. Hoş geldin Betül.
1: Hoş bulduk Fatih'cim. Ay ne güzel bu ses ya. Bayılıyorum.
0: Süpersin.
1: Ve yani hani radyo o kadar sihirli bir dünya ki, o sihirli dünyadan hani bir gün ben de benim şarkılarım da çalar mı burada dediğim o dünyadan böyle seslenebiliyor olmak çok güzel, çok kıymetli. O yüzden şükürler olsun.
0: Vallahi seni burada ağırlamak her zaman bizim için mutluluk oluyor. Bugün de günümüze renk kattın. Bayağı oldu galiba.
1: Tabii ara bayağı. Bayağı ara verdik. En son 3 sene önce falan görüşmüştük.
0: Oldu mu o kadar? İnanamıyorum.
1: Ancak evet. Birbirimizi Instagram'dan takip ettiğimiz için ne yaptığımızı oradan görüyoruz yani.
0: Tabii biz tabii o sırada şarkılarını çalıyoruz. Hep böyle sanki seninle berabermiş gibi oluyor böyle şarkılarını radyoda çalarken, dinlerken. Az önce de işte Dönence'yi çaldık. Yakın zaman önce yayınladığın şarkılardan biriydi. Aslında bir EP'ydi o. Retro projem var
1: retro
0: senin.
1: Retro bir,
0: orada Barış Manço Unutulmaz şaheseri. Onu çok güzel yorumladın. Ve tabii ki aranjı da yepyeni. Tekrar düzenlendi Emirhan Cengiz. Ve aynı zamanda Cem Karaca şarkını da vardı. Onu da çok çaldık.
1: Evet, bu EP'de iki Barış Manço, iki Cem Karaca şarkısı var. Bu albümün özelliği, EP'nin özelliği işte daha önce hiçbir kadın tarafından yorumlanmamış şarkılar. Dolayısıyla çok zordu. Bırak onu, efsanelerin şarkıları. Bırak onu, hepsinin bir hikayesi var. O dönemin ruhunu taşıması lazım vesaire. Düşünsene yani bir Cem Karaca şarkısını bir de bir kadın olarak yorumluyorsun. Hani iyi yapmak zorundasın o işi yani. Hani.
0: Değil mi işte bu çok şarkılar aslında çok, biz konuşuyoruz yayınlarımızda cover şarkı deyince çok bazen kolay gibi olsa da çok riskli şarkılar oluyor.
1: Ya şöyle yapana kolay tabii, birebir aynısını alıp yapıyorlar ya, bir de hani son derece zahmetlice ve seslerini de
0: yapay zeka falan diyorsun.
1: Evet yani hani. İş o değil zaten. Evet. O çok büyük bir saygısızlık ve hiçbir zaman etik gelmiyor buna. Gerçekten müzikal olarak bir şey ekleyebiliyorsan üstüne gir o işin içerisine. Dolayısıyla bu retro biri yapmak her yedin harcı değildi. Yani biz gerçekten gönlümüzü koyduk Emirhan'la birlikte bu projeye ve 6 ay sürdü 4 şarkının yapımı. Biz
0: büyük
1: gitarlarını bile
0: yani
1: kime çaldırırız diye hani defalarca hani bunu bu konuyu konuştuk ettik. Türkiye'nin en iyi rock gitarcılarından Sinan Yener'le birlikte çalıştık. Yani çok teşekkür ediyorum ona. Müthiş bir iş çıkardı. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'da çalan bağlama dahi işte hani kıymetliydi, Sezgin Yaman çaldı. Yani herkesin çok iyi olması süper gerekiyordu işin içerisinde. Mix, mastering vesaire Emirhan tamamen kendi bütün ruhunu bağışladı bu projeye.
0: Belli zaten direkt.
1: Şimdi Retro 2 gelecek ama işte onun öncesinde ben bir yaza bir dedim bir hikayemi bir içime dökeyim. Hani benim bildikleri o klasik pop şarkılarımdan birisiyle bir merhaba demek istedim. Yüzlü Kıyı'yla.
0: Yüzlü Kıyı evet. Son günlerde çalıyoruz sıkça radyomuzda.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bahsedeceğiz tabii yayınımıza detaylı olarak. Tabii girişimiz dönenceyle oldu ama tabii büyük büyük bir şaheser.
1: Nasıl olmasın? Yani herkesin... Bak Tatum bile dönence benim. Yani hani ben çok büyük bir Barış Manço hayranıyım. Ve işte bu hayatın...
0: Kameralar çekiyor şu anda. Evet, önümüzdeki günlerde bu programımızda radyoda YouTube sayfasında olacak. Oradan görebileceksiniz. Evet. Az önce gösterdi Betül.
1: Evet yani.
0: Tabii böyle şaheserler herkesin kalbinde işlemiş eser bunlar. Ve sen bu şarkıyı aslında bu şarkıları başkalaştırmadan modernize etmiş bir hale büründürdün aslında.
1: Şimdi başkalaştıramazsın zaten böylesi kült şarkıları. Dünyanın en iyi 5 introsundan biridir dönünce.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani buna fazla dokunamazsın. Dokunsan da hani çok akıllıca doğru bir yerden girmek lazım mevzuya. Biz onu yapabildik. Sizler çaldınız. Dinleyicim çok beğendi. Konserlerimde alıyorum zaten o güzel tepkiyi. Müthiş bir şey. O sorumluluk aldım ama hani onun karşılığında da takdir görmek de çok güzel yani hani gerçekten büyük sorumluluktu.
0: Harika, eline sağlık. Tabii ki tüm emeği geçen herkesin de eline sağlık diyoruz bu projede. Tabii yeni şarkılarında gelmeye devam ediyor. Az önce bahsettiğin Yüzlü Kıyı'ya bahsedeceğiz şarkıdan. Şimdi Betül Demir tabii sadece bir şarkıcı değil. Aynı zamanda müzik eğitimi almış birisin sen.
1: Evet.
0: Opera eğitimin de var değil mi?
1: Evet. Yıllardır
0: da pop müzik dünyamızda varsın. Sanıyorum 20 sene oldu değil mi?
1: Sanıyorum 20 sene oldu. 2006 yaz geliyorla başladı hikayem. Ayrılığın El Kitabı albümümde. Siz hepiniz bana kucak açtınız, bütün radyocu dostlarım. Hani yeni bir ses ve hani çok yetenekli diye hepiniz yaydınız. Onu diyorum yani albüm çıkmıştı. Üçüncü haftasında ben Çınarcık Festivali'nde şarkı söylüyorum. dedim ki kim beni, hani kimse tanımıyor. Hani eve teklif geldi, konsere çıkacağım diye. Bu benim çok büyük hayalimdi ama konsere bir çıktım. Üç şarkımı ezbere söylüyordu herkes. Niye bunu radyoda
0: yapıyorum
1: şimdi? Oysa o, hani diyorum ya, hep söylerim yani, hayatım boyunca hep müteşekkirim sizlere yani.
0: Biz de sana öyle çok güzel şarkılar üretiyorsun çünkü. Biz de radyolarımızda çalıyoruz. Bir radyo dostu sanatçı olduğun için de ayrıca tabii ki bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı zamanda söz yazan ve üretmeye devam eden bir isimsin. Yani bu sektörde önemli bir şey bu yani. Sürekli böyle üretkenliğinin olması hakikaten özel bir durum yani. Ve işte şu an gördüğümüz üzere yeni şarkında geldi. Durmadan yoluna devam ediyorsun. Yeni şarkılar, yeni projeler de gelecek tabii, bu programda bahsedeceğiz. En son 3 yıl önce demiştim buraya gelmiştin ama
1: evet ya.
0: O sırada işte hiç boş durmamışsın, hep çalışmışsın, hep işler yaptın zaten.
1: Evet, hani, hep bir şeyler yaptın.
0: Müzikle iç içeydin zaten. Sahnelerin oldu, işte kayıtların oldu, yeni projelerin oldu.
1: Tekliler çıkardım, single'lar vesaire. İşte yani hiç aslında mevzuyu boş bırakmadım. En azından dinleyicimi hep mutlu ettim.
0: Kesinlikle.
1: Ondan sonra işte dinleyicime yeni dinleyiciler kattım vesaire.
0: Güzel.
1: İşte böyle buradaki gibi genç arkadaşlarımla tanışıyorum. Onların dünyalarını anlamaya çalışıyorum.
0: Anlayabiliyor musun?
1: Yani anlayacağız, mecburuz.
0: Ben bazen zorlanıyorum ama.
1: Yani.
0: Anlamamız lazım.
1: Sonra düşünüyorum hani yani. biz de anlaşılmayı bekliyorduk ya. Bekliyorduk değil yani mi? Baktığın zaman hani çok fazla yükleniyoruz. Hani evet. Bu Gen Z'yi yapmayalım bunu yani.
0: O 3 sene önce geldiğinde de yine bir çok güzel bir enerjim vardı. Yine bugün de öyle gördüm seni. Nasılsın peki gerçekten? Enerjin nasıl?
1: Bekliyorum.
0: İyi misin?
1: Fatih, yani enerjiden ziyade şöyle sözler duymayı çok seviyorum. Yani haksız mıyım? Hiç değişmedin Betül. İşte daha bir yıllar geriye sardı Betül falan, anladın mı?
0: Yani ben böyle şaşırdım zaten 3 sene geçtiğinde. Hiç aynısın. Ya. Dün görmüş gibiyim seni. Ya.
1: Yok canım, öyle değil o işler de. Yani en azından hani sürekli o sağlıklı ve dinç kalma durumu bende hani hayatta takıntım diyebilirim. Yani evet, hep sağlıklı olmayı seçiyorum. Dinç kalmayı seçiyorum. Yani daha genç görünmekten ziyade. Ne kadar zaten dinç görünüyorsan o ruhuna
0: hayatına yansıyor
1: vesaire, daha enerjik oluyorsun. Hani benim için böyle odun gibi durup daha genç görünmektense ben hani dinamik, enerjik olmayı her zaman tercih ederim. İşte onun için de biliyorsun spor yapıyorum.
0: Evet.
1: Hayatıma bir kürek sporunu kattım ki o herkese de örnek olsun
0: ya,
1: diye.
0: Evet.
1: Vallahi her sabah 6'da kalkıp gidiyorum.
0: Ciddi?
1: Yani.
0: Oh.
1: Tabii bir de eve o kadar da uzak ki 25 dakikalık bir yol İdealtepe'ye. Yani niyeyse orada, çünkü o okulumu çok seviyorum diye.
0: Ha.
1: Ondan sonra oradaki hocalar falan çok şekerler. Bir de orada spot çok iyi yani. Hani bir bakıyorsun karabataklar, işte turna kuşları falan. Herkes inanılmaz bir
0: hayatın
1: şey.
0: Hayatın güzelliklerini görüyorsun ya bir şekilde.
1: Evet, bütün o doğanın yani. İçinde. Sonra çıkıyorum şeyden, kürekten karadutlar toplanıyor, yiyoruz falan. Vişneler ağaçlardan. Öyle
0: sen,
1: bir yer yani.
0: Valla İstanbul'da hayatı yaşıyorsun o zaman.
1: Valla bence evet. Ve o Maltepe sahili çok güzel bir yer yani. O herkese tavsiye ediyorum. Hani yani, taşınacaksınız ya. Seni de dahil edebilirim bak benim.
0: Evet, güzel.
1: Valla ederim.
0: Güzel, buradan da duyurmuş olduk herkese. Duyanlar,
1: o yüzden klip, evet,
0: böyle
1: klipte
0: özel
1: de özel, evet, klipte de özellikle kürek çektim ki hani bir dikkat çekelim. Yani İstanbul'dasınız ya da işte kürek çekilebilecek diğer hani göl olan şehirlerde bu sporu yapın. Yani son derecede konforlu. İnsanlar hani spor yapmaya, hani yürüyüşün dışında ekstra ne yapabilirim? İşte salon sporu yapamıyorsan bu
0: evet.
1: Çok son derece hem konforlu hem maddi açıdan da maddi açıdan da insanı çok zorlayan bir şey değil yani.
0: Bu önemli, evet. Biz de tabii radyoda olarak tabii müzik radyosuyuz ama aynı zamanda konuşan bir radyoyuz ve sporla da iç içe olan bir radyoyuz.
1: Evet.
0: Bunları söylemen çok değerli bizim için. Biz hep böyle sporun yanında olan bir radyoyuz her zaman. Sosyal sorumluluk bilinciyle sağlıklı yaşam için bisiklet turlarında, Grand Fondo'larda, Ultra Trail'lerde, motosiklet festivallerinde falan filan daha uzayıp gider. Birçok yerde oluyoruz. Hayatın içinde olmayı tercih ediyoruz. Böyle konuk aldığımız isimlerin de sporla iç içe olması bizi hakikaten mutlu ediyor. Tebrikler bir kez daha.
1: Aynen. Yani ben de çok mutlu oluyorum spor yapınca ve insanları da teşvik edince. Yani.
0: Harika. Peki son dönemin nasıl geçiyor? Hayatında neler var? Değişiklikler var mı? Ya da nasıl hissediyorsun kendini? Bu dünyada nasıl hissediyorsun kendini?
1: Bu dünyada mutlu hissediyorum. Bu dünyada şükür dolu hissediyorum. Yani bir kere sevdiğim işi yapıyor olmanın, iş de değil bu yani. Hani ben hep söylerim, ben şarkıcı olmaya doğmuş biriyim. Yani hani müzik hep vardı yani. Anlatabiliyor muyum? Çok çalışkan bir öğrenciydim. Her şey olabilirdim ama yol beni buraya getirdi. Yani aslında hiçbir şey yapmadım ben şarkı söylemek için ve profesyonel hayata geçmek için. Hayat beni zaten diye böyle getirdi buraya. Sadece burada kalmanın yolu artık üretmekten geçiyor. Onun için de son derece çaba içindeyim. Şükür içindeyim. Herkese onu diyorum. Her konserimde zaten en büyük dileğim o oluyor. Bütün özellikle genç arkadaşlarıma. Ben çok şanslıyım. Dilerim siz de aynı şansa, hani hayatta ne yapıyorsanız onu sevgiyle yapabileceğiniz bir iş sahibi olun diye. Hep o duayla inir sahneden. Onun için muazzam bir ailem var. Sevgi dolu bir ailem var. Mesela hani insanlar hep beklerler ya sanatçılardan trajik hikayeler, işte sansasyonlar, onlar bunlar. Hani şükürler olsun hani bazıları için bu hani benim açımdan senin bir sansasyonun yok benimle çalışmak istemeyen menajerler bile olmuştur yani.
0: Evet,
1: yani
0: o sansasyonel durumlar ilgi çekici olabiliyor tabii.
1: Yani hani bazen sen çok normal bir düz bir insansın deyip yani Betül evet çok büyük bir sessin ama düzsün falan. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeylerle de karşılaşmayalım.
0: Neyin farkında varmamız gerekiyor ki? Yani, ne yapmamız gerekiyor hakikaten?
1: Ben de şey diyordum, belki de normal olman biraz da normal değil mi bu dünyanın içerisinde? Bunu değerlendirseniz
0: mesela bak spor
1: yani.
0: Yapıyorsun bunu mesela kullansınlar yani o diyenler yani. Işte. Bak sabah 6'da kalkıyor musun, neler yapıyorsun yani.
1: Evet aynen öyle yani.
0: O da bir sansasyon,
1: bir
0: bir yaratıcı
1: bir
0: olay yani.
1: Gezdiriyorum falan.
0: Bak o da güzel.
1: Tabii her gün bir saat ona ayrılıyor muhakkak falan.
0: Süper
1: yani.
0: Peki son zamanlarda seni böyle en çok ne heyecanlandırıyor?
1: Valla ekibime çok sevdiğim, dahil olmasını istediğim insanlar vardı. Onlar dahil oldu. Ona çok heyecanlanıyorum. Çünkü yani yapacaklarımızı düşünüyorum. Onların benimle çalışma isteği, çalışma azmi vesaire, onu beni çok heyecanlandırıyor. Çok önemlidir hayatta yol arkadaşlarınız. Seninle aynı yolda yürümek isteyenler seni her zaman yükseltirler ve birlikte yükselirsiniz. Yani onu hayatın bu dönemdeki 20. yılında yakalayabilmek çok güzel. İşte bunu inşallah 20. yıl konserlerimde göstereceğim. Hepinizi davet edeceğim onlara da.
0: Harika. Seve seve geliriz tabii ki.
1: Çok mutlu olurum. Buradan şimdiden duyuruyorum. Tez zamanda hem yeri hem tarihi duyuracağım her yerden.
0: Süper. Merakla bekliyoruz biz de. Ve şimdi yeni şarkına yavaş yavaş geleceğim. Yüzlü Kıyıya. Kendi hikayemi yazdım, söyledim ve çektim demişsin.
1: Evet, bir de kendi yol arkadaşlarımla. Şimdi geldim bir gün bir akşam bir şey izliyorum. Yani çok bir şey dokundu bana. Hani evet yalnızım ama niye yalnızım? Ben bu yalnızlığı seçtim ama niye seçtim? Yani benim bu noktaya bir

0: çok yetenekli. Elimi aradım, elim dedim ben beste yaptım ama yani hani yarısında kaldım. O dedi ki Kuşadası'nda yaşıyor. Ben de dedi İstanbul'a doğru geliyorum, yeni kayıt için stüdyoya geçeceğim. O zaman sana uğrayayım. Okey dedim. O zaman Birol'u da arıyorum. Birol da benim çok hem sahnede birlikte çalıştığım vokalist arkadaşım. Hani müzik kalitesine çok güvenirim. Dedim Birol sen de gitarı kap gel. Benim balkonda oturuyoruz. Harbiden benim balkonda oturduk. Ben bunları işte yalandan kahveyle falan kandırdım. Çünkü yemek de yapamıyorum. Beceremiyorum o işleri. Yani en kötü de dışarıdan söylüyoruz. Evet. Ne olacak yani. Kahveyle kandırdım bunları. Meyveleri de döktüm önlerine. Başladım söylemeye. İkinci söylememde baktım bir oğul eşlik ediyor. Na na na na. Girdi hemen erim. Yüzü kıyıya varmadı garip kalbim. Bir anda üçümüzün şarkısı oldu. Dedim acıyı ben çektim. Herifler tamamladı yani hani.
1: Yani aslında dedim. Şarkının bir hikayesi var senin açından yani. Bu tabii yaparken. Tabii şimdi oluşurken de bir farklı hikaye ortaya çıkmış.
0: Tabii
1: böyle
0: aynen öyle.
1: Bir takım işbirliği içerisinde.
0: Bazı insanlarla yolunuz ayrılır sonra ama yola devam ettiğiniz insanlarla o hikayeyi tamamlarsınız. İşte bizim resmen öyle oldu. İyi oldu be.
1: Evet güzel. Tabii şimdi anlattığım bu hikayeyle beraber şarkıyı dinleyince bence bambaşka bir şekilde dinleyeceğiz.
0: Başka bir şekilde çalacaksın artık.
1: Değil mi? Bambaşka Fatih, dinleyeceğiz. Tabii,
0: sunarken hani daha böyle bir içli.
1: İşte o yüzden bunları soruyoruz ki yayınımızda hep böyle
0: ben herhalde. Ben ne kadar kırılmışım. Kendime sığınmışım.
1: İşte bu ya.
0: Kendime sığınmıyor. Öyle öyle bir dönemimdi yani.
1: Güzel.
0: Ve buna en çok pandemi sebep olmuştur. Yani pandemi gerçekten benim hayatımdan çok insanı... hem ben elendim hem eledim yani hepimiz için gerçi öyle oldu yani o kendimizle kalışlarımız kendimizle yüzleşmelerimiz falan acayip şeylere mal oldu yani. Sonra işte şarkıyı biz öyle tamamladık, yarım saat sonra da hemen Emirhan aradım. Emirhan'la da biliyorsun aynı sitede oturuyoruz.
1: Evet.
0: De. Canım aranjörüm dedim. Biz bir yeni şarkı... O da başka bir aranjörün peşinde.
1: Şu an işim var mı
0: dedi. Var dedi. Yani Betü saçma ama yetiştirmem gereken proje var. Dedim ki bak yarım saat ver bana dedim. Kitledik o gün onu tabii. O gün resmen sabaha kadar bizim için çalıştı. İki güne aranjeyi bitirdi. Yaptığı en hızlı işlerden biridir ama muazzam bir iş çıkardı.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Sonra bir baktım stüdyodan şey yapıyor. İstanbul Strings ve Caner Güneysu gelmişler. Canlılar çalınıyor falan, vay dedim be tamam artık yani rahatız. Süper oldu yani, iş çok güzel oldu. Çok mutluyum, gelen tepkiler de çok güzel.
1: Harika. Peki dinleyiciler sence şarkıda en çok böyle hangi cümleyi, hangi neresine takılıyor şarkının?
0: Yüzlü kıyıya bir kere bir çok dikkat çeker. Ne o ördek mi bu yüzlü kıyıya diyor.
1: Hani bir de yaz mevsiminde çıktı şimdi şarkı. Evet. Hani yaz böyle kıyı falan.
0: Ama hep de eller havaya okuyoruz bazen. Tabii bakınca. Hep de yani hani bakınca. Yüzlü kıyıya varmadı garip kalbim süslemedi mi?

0: senle çok uzun harbim diye, böyle hani hepimizin yaşadığı bir şey yani.
1: Bana o alkışlar sana göre Betül.
0: Ay.
1: Valla şimdi tabii klipten de bahsedeceğim ama şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra klipten de bahsedeceğiz. Tamam. Daha çok detay konuşacağımız vallahi çok konu var. Onlardan da bahsedeceğiz. İstersen tabii araya giderken de şarkıyı bir dinleyelim, öyle gidelim.
0: Ay
1: araya.
0: Çok şanslıyım. Tamam. Çok mutlu
1: sen
0: olurum.
1: Sen zaten biraz giriş yaptın çok güzel. O enfes sesinde bir giriş yaptın ama. Ediyorum. Şimdi tamamını bir dinleyelim istersen. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Betül Demir'den Yüzlü Kıyı'ya şimdi Radyo D'de birazdan buradayız. Sohbetimiz devam edecek, ayrılmayın. Kalbim.

0: Stüdyo'da devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
2: Reklam. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
6: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, bir kez daha keyifli günler hepinize. 15.28 saatimiz ve Betül Demir'le sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hızlı bir giriş yapmıştık ilk bölümde. Tabii şarkıdan da bahsettik, az önce de çaldık. Yüzlü Kıyı'ya bir kez daha kulağınıza geldi. Betül Demir'in yeni şarkısı ve hikayesiyle dinledikten sonra, yani şarkıyı önce hikayesini Betül Demir'den dinledik, sonrasında şarkıyı dinledik. Hakikaten daha bir keyifli oluyor o hikayeyi öğrendikten sonra şarkıyı dinlemek.
7: Acıma hissedince değil mi?
6: Anlamı daha yüksek oluyor.
7: Valla işte yönetmenim Mustafa Işlak'a da şarkıyı yolladım. Bir de hani daha demo hali, çünkü stüdyoda canlılar çalınıyordu esnada. Çok güzel şarkı Betül ya dedi, ama ne oldu sana, ne kadar acı çektin böyle falan diye böyle.
6: Neden bu şarkıyı yazdın?
7: Yani hani dedim ki Mustafa gel, yani sana ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum ona. Hani çok tatlı, tamamen evet, beni yansıtan çok güzel bir klip çekti.
6: İşte bu işin de böyle bir tarafı var yani. Hep böyle dinleyicilerine karşı, dış dünyaya karşı hep böyle pozitif bir ifade vermek zorundasın ya.
7: Evet.
6: Ama içindeki bile neler yaşıyorsun. Herkes yaşıyor.
7: Neler neler.
6: İşte bunlar da işte kağıda böyle şarkılarla dökülüyor işte. Gerçeklik bu aslında.
7: Aynen. Yani başka bir yolu yok ki benim için. Evet. Yani çok evet, fazla konuşurum bu arada. Hani gevezeyimdir falan filan, ama doğru ifade edebilmenin yanı işte tamamen benim işte aracım müzik. Müzik yapmak vesaire. Hani orada tamamıyla özetini geçiyorum işte. Bak şurada şarkımız kaç dakika? 2 dakika, iki evet, küsür falan. Orada özetini geçmişim işte. Daha uzatmaya gerek yok yani. Öyle bir takım olaylar oldu yani.
6: Süper. Ya işte klipten söz edeceğiz demiştik. Az önce sen isimlerini bahsettin zaten Mustafa'dan.
7: Mustafa Işlak. Evet.
6: Yönetmen olarak o yer aldı. Tabii görsel açıdan çok zengin bir klip olmuş bu.
7: Evet.
6: Az önce de bahsetmiştim.
7: Yüzen bir tekne.
6: Hobiniz zaten evet, o spor yaptığın o şeyi. Ne, kürek sporuydu değil mi?
7: Tabii sabah kürek çekiyorum, akşam da pedal board yapıyorum.
6: Onları da
7: yani
6: kattın klibin içerisine.
7: Ya canım, ondan sonra pedalı yaparken bir yandan şeyi, sunset'i kaçırmamaya çalışıyoruz, gün batımını. ama kaçtı kaçacak yani, bir hızlı hızlı yapmaya çalışırken sen bir düş denize. İyi ki de düştüm ama sonra daha iyi oldu görüntüler. Daha böyle seks yapatisi
6: bazen
7: yüksek.
6: Bazen tabii doğallık da güzel oluyor. Evet
7: yani, yani biraz saçları ıslandı, kıyafet ıslandı falan. Yani ben ay bak kıyafeti ıslattım diye düşünürken ben de giyip Betücüğüm böyle daha iyi oldu falan diye. Hakikaten de öyle de oldu yani.
6: Güzel, çok renkli bir klip olmuş, güzel olmuş.
7: Teşekkürler.
6: Doğal böyle. Zaten evet, çok güzel görünüyorsun. olsun.
7: Teşekkür ederim.
6: Şarkı canım da mükemmel. Bence dört dörtlük bir çalışma olmuş. O yüzden şarkının yolu açık olsun.
7: Amin.
6: Diyoruz.
7: Açık da zaten yani güzel gidiyor. Yani.
6: Güzel gidiyor. Şu an çok da keyif alarak da çalıyoruz. Evet. Dinleyenlerimiz de çok böyle seviyor şarkıyı zaten. Bence bu yaz boyunca böyle bayağı gidecek şarkı.
7: Aynen. Yani bu bir yazlık diye çıkarmadım ben
6: zaten. Zaten senin şarkın hep öyle ömürlük zaten. Yani, aynen hep mevsimsiz şarkı zaten. Aynen. Senin şarkın hep radyo friendly diyoruz ya, radyo dostu şarkılar.
7: Aynen.
6: Zaten şarkı, iyi şarkıların zamanı zaten yoktur. Hep zamansızdır
7: kesinlikle
6: zaten.
7: Yani. Aynen, kesinlikle.
6: Bu da onlardan biri. Aynen. Evet, güzel. Peki tabii şimdi az önce bahsettik ki 20 yıllık kariyer demiştik. Bu 20 yılı tabii kolay geçmedi yani. Tabii çok güzel zamanları da olmuştur. Zor zamanları da olmuştur. En nihayetinde 20 yılı doldurdun.
7: Yani bütün zorluklarıyla güzel benim için ya.
6: Değil mi?
7: Anladım.
6: Hayat böyle bir şey zaten.
7: Hayat da öyle bir yer yani. Güzel, keyifli. Bak işte onu diyorum, bugün buradayız ve benim 20 yılımı konuşuyoruz. Yani bana bak, hiç öyle bir şey yok.
6: Yok,
7: hala kendime ifade ediyorum.
6: Yok.
7: Ondan sonra ama baktığın zaman hani gerçekten yani bir 20 yılın öncesi de var bu arada. Ben lise 2'den beri sahnedeyim yani baktığın zaman. Bütün neredeyse hayatım müziğe adanmış, profesyonel hayata adanmış. Ben lise 2'de okulun en zengin kızıydım yani. Deli gibi para kazanıyorum öyle böyle diyeyim. Jingle'lar söylüyorum, vokaller yapıyorum falan filan. Yani iyiydik be.
6: Ne güzeldi.
7: İyiydik yani.
6: Peki 20 yıl önce kariyerine başladığın zaman o zamana şu an dönsen mesela. O günkü Betül Demir'e şu anki kafa yapında söyleyebileceğin bir söz var mı?
7: Biraz daha esnek ol.
6: Esnek yani, ol. Ne açıdan esnek ol?
7: Esnek değilim tabii. Şimdi daha böyle şeydim.
6: Katı kurallarım vardı.
7: Katı kurallarım vardı. Evet.
6: Vay.
7: Biraz daha esnek olma. Onun dışında...
6: Şu an biraz daha esnek misin peki o yıllara göre?
7: Çok. Hmm. Çok fazla esneyim. Yani o yıllara göre. Ama bundan pişman da değilim yani. Hani bugün buraya getiren beni kişi zaten o yani o içinde evet, heyecanlı ve müzik kalite aşkını hiçbir zaman yitirmeyen Betül. Onu diyorum, 20 yıl boyunca dinleyicime gerçekten iyi şarkılar sundum. Sesim konusunda her zaman çok titizlendim. Yani evet, ben bir şarkıcıyım. Sonuna kadar hani sesimi korumak için elimden geleni yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Şu an derslerime devam ediyorum. İstediğin kadar eğitimli ol. Yani sen onu doğru çalıştırmadığın sürece gitarında telleri paslanıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Sahnede daha iyi görmek için sporu hayatıma kattım. Hani daha enerjik olayım diye. Hani
6: İyi ki de yapmışsın yani.
7: Evet yani.
6: Bak, hala 20 sene hala, içinde görünüyorsun evet, ya.
7: Bak canımsın ya. İşte bana bunlarla gel işte. Çok mutlu oluyorum böyle şeyler duyunca. Ondan sonra yani onu diyorum, o katı Betül aslında beni de bu esnek Betül'e çevirdi yani, evet.
6: Güzel.
7: Anlatabiliyor muyum? Biraz şey konusunda çok katıldım yani, hani ben müziğimle konuşayım ya, ben hani özel hayatım vesaire gibi şeylerle anılmak istemiyorum. Yani bugün de aynı şekilde.
6: Doğru.
7: Orada bir değişiklik yok yani. Ama bir tık daha şey rahatım. Hani yakalanırsam da sorun değil. Hani anladın mı? Ama o zaman benim için çok bir şeydi. Hayır asla. Evet. Ben müzisyenim. Ne işim var oralarda falan gibi. Daha şeydim. Biraz daha dediğim gibi katı kurallarım vardı. Ama şimdi öyle değil tabii ki.
6: Güzel. Peki tabii şey de oldu ya aslında, insanların böyle o tür durumlara bir bakış açıları da tabii yıllar içinde değişiyor. Belki bir zamanlar böyle o zaman sosyal ağlar da yoktu.
7: Evet.
6: Biraz da gizemli geliyordu böyle her şey. Şimdi artık böyle her şey ortada gibi ya, çok da gizem de kalmadı bazı şeylerde. Belki de çok artık gerek de yok yani böyle esnekliğe.
7: Hani
6: ya.
7: Ben normalde Fatih, hani kendi en yakın arkadaşlarımla bile kendi özel hayatımı çok fazla konuşmam yani, yani öyle bir yapıya sahibim. Evet. Dolayısıyla da hani kalkıp onu o sırada acı polemiklerle gündeme gelmek, arkadaşımın arkasından konuşmak, işte onun yaptığı işe bulanmak falan, anladın mı?
6: Anladım.
7: Böyle şeyler bana hep tersti. Onu diyorum, şimdi bu 20 yılıma baktığım zaman kimsenin kimseye engel olmamışım, kimsenin yoluna taş koymamışım. Sadece kendi yolumda yürümüşüm. Yaptığım müziği de en iyi şekilde dinleyicime sunmak için elimden geleni yapmışım. Harika. En iyi aranjörlerle çalışmışım. Bütün varımı yoğumu mesleğime dökmüşüm. Yani daha lüks bir araba alabilirdim ama hayır, ben daha iyi bir klip çekmenin derdine düşmüşüm. Ya dolayısıyla
6: güzel.
7: Bütün bunlar hani beni ben yapan şeyler, o yüzden mutluyum.
6: Güzel.
7: Güzel 20 yıl.
6: Harika, bu alkışlar sana geliyor.
7: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
6: Peki bu 20 sene çok fazla şarkı sığdırdın. Çok da güzel hitlerin var tabii ki. Hala dinliyoruz çok böyle severek. Bazen böyle bir şarkı söylersin. O şarkı böyle söyleyeni hayatına böyle bir etki ederek değiştirebilir hayatında. Farklılıklar yaratabilir. Senin böyle bir şarkı oldu mu? Yani hayatına böyle dokunan, değiştiren bir şarkı oldu mu?
7: Dokunmak istiyorum mesela, öyle bir şarkı. Aslında şarkının adı başka bir şey ama ben dokunmak istiyorum diye direkt girdiğim için şarkıya. Ben o kadar çok küs barıştırdım ki. Ve o barış, yani o şarkıyla barışıp evlenenler dilin düğününde şarkı söylüyordum zaten. Yani
6: çok iyiymiş ya.
7: Anladın mı? Hem evet, küsler barışıyor hem de ben düğünlerinde şarkı söylüyorum. Yani acayip bir şey. Yani mesela o sihri orada çok yaşadım. Bütün gecede de çok yaşadım.
6: Bütün gece.
7: Evet, bütün gece sabaha kadar da çok yaşadım. Güzel. Kaderime yaz geliyor zaten. Benim kaderime yazı getiren bir şarkıydı. Şimdi de mesela retro biri yapma daki en büyük motivasyonum da şuydu. Yani ben konserlerimde evet kendi şarkılarımı söylüyorum. Bu müthiş bir lüks. Yani bir sanatçının kendi şarkılarıyla konser veriyor olması gerçekten çok kıymetli bir şey. Evet, ama onun yanında hakikaten onlarca hitim var, şükürler olsun Allah'ıma, ama bir yandan da beni büyüten, beni bugünlere getiren o efsaneler var. İşte Sezen Aksu'lar, Ajda'lar, evet, Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar, onları da söylüyorum konserlerimde. İstedim ki benim dijital dünyada da takip eden dinleyicim benim bir yorumcu olarak potansiyelimi fark etsin. Dolayısıyla bu retro işi yapmamdaki en büyük şey, motivasyonum buydu işte. İki Barış Manço, iki Cem Karaca şarkısıyla açılışı yaptım. Hmm. Şimdi Ekim'de...
6: Devamı gelecek değil mi?
7: Evet, Ekim'de Retro 2 geliyor. Yine hani...
6: Orada kimler var acaba? Hangi isimler var?
7: Sonra sana onları söylerim.
6: Tamam.
7: Sürpriz
6: olsun biraz.
7: Ama yine çok ters köşe bir iş.
6: Çok güzel bir tabii EP olmuş. Bu yönü de tabii sendeki o hissettirdiği duygu da çok önemli. Tabii onu evet, sadece yapmak için değil, işte bir... onda bir hikayesi var yaparken. Yani
7: tabii
6: onu
7: ki
6: yansıtıyorsun.
7: Aynen.
6: O çok özel bir şey. Hmm. Çok renkli bir tabii çalışma olmuş. Aynı zamanda görüntüler de şahaneydi yine oradaki çekim görüntüleri.
7: Dolmabahçe Sarayı'nın önünde.
6: Evet.
7: O Çırağan Caddesi'nde koca koca şeylerle, çerçevelerle o retro şey duygusunu vermek adına pozlar veriyordum. Tipim falan da retroydu. Herkes şey yapıyordu gelirken. Aa, dizi mi çekiyorsunuz falan diye. Yok, dizi çekmiyoruz. Evet, dizi. Şu an klip çekiyoruz falan.
6: 100 yılın dizisini çekiyoruz şu anda.
7: Ay, resmen öyle oldu. Ama hakikaten onun sanat yönetmenliğiyle Erkan Demiroğlu yaptı. Benim çok kıymetli, aynı zamanda modacı arkadaşım. İnanılmaz bir iş. Yani hayatımın, kariyerimin en güzel işlerinden biridir o fotoğraf çekimi.
6: Müthiş, evet, bence yani de çok güzeldi. Ben de biraz böyle retro sever bir insanım. Çok da seviyorum böyle nostalji durumlarını. Retro şarkıla da öyle. Hı-hı. Hepsini böyle günümüze getirmiş olman ayrıca beni çok ilgimi çeken bir proje oldu yani.
7: Evet. Öbürünü de seveceksin, o yeni gelen.
6: Muhakkak. Evet. Kesinlikle. O da çok. Peki tabii 20 yıl içerisinde, 20 yıl çok güzel geçti işte böyle. Hı-hı. Başarılarla. Birçok böyle tabii ki zorluklarla da geçmiş olabilir. Evet, her şey oldu.
7: Yani
6: hayat işte her şey olabiliyor.
7: Çok, anlaşılmadım.
6: Peki,
7: çok zaman oldu.
6: Hiç böyle şey oldu mu 20 sene içerisinde? Ya müziği belki olmamıştır da hani müziği bırakacağım dediğim bir zaman oldu mu?
7: Çok kırıldığım bir zaman oldu. Hmm. Yıl 2011'di, dedim ki tamam ben bu işi bırakıyorum. O zaman zaten yurt dışında çoğunlukla yaşıyordum. Ve o zaman da bir parça böyle bir bırakmışlığım vardır. Yani sonra 2013'te Helalleşemedik'le.
6: Çok güzel şarkıydı.
7: Evet. Bu dünyada helalleşemedik, orada halleşiriz diye geri döndüm. Mümkün değil kopmak yani. Yani sen onun için doğduysan başka bir şansın yok hayatta yani. Hakikaten öyle. İyi ki de yok o ayrı da. onu diyorum yani, hiç hayatımda düşünmedim ben şarkıcı olmasaydım ne olurdum. Vallahi yani çok şey olabilir.
6: İşte gönülden bağlamışsın ya. Çok seviyorsun evet, zaten. Başka bir işle aklına gelmiyor
7: hani
6: zaten.
7: Yani coğrafya öğretmeni. Anladın mı hani müdiri yani hanım falan olur mu bilmiyorum evet, yani hani sonsuz saygı bu arada hani bütün mesleklere hani bak radyocu belki olabilirdim.
6: Olurdu sen güzel
7: sana
6: konuşuyorsun
7: zaten. Sana rakip olurdum Fatih.
6: Kesinlikle olurdu, kesin, bence iyi olurdu yani.
7: Kesin olurdum yani kesin.
6: Süper, peki tabii ilk tabii çok lise zamanlarında çok önceden sahne aldığını söylemiştin. Evet. Hatırlıyor musun o günü?
7: Tabii ilk sahneye yani çıktığım gün lisede değil ama yaşım 17. Hmm. Düşün. Bebek Şipahoy'da sahne alıyorum. Alt katta bütün Türkiye'nin EK1 müzisyenleri falan önden işte drink almaya geliyorlar falan. İşte aşağısı dolu Sertab Erener'ler, Sezen Aksu'lar alabildiğine
6: o zaman
7: heyecan
6: daha
7: Özkan Uğurlar.
6: Artarak tabii çıkıyor sahneye
7: ben
6: çıkarken.
7: Ben üst katta sahne alacağım. ve sesimi duyuyorlar yani. Ama öncesinde o kadar heyecanlıyım ki sana anlatamam, öyle böyle bir heyecan değil. Çünkü daha miniciyim ben yani. Hmm. Hani 45 kilo kara kuru bir kız. Kuliste küçücük de bir kulis var şey vestiyerin hemen yanında. Evet. Orada dua ediyorum, Allah'ım ne olursun hiç detone olmayayım falan. Dualarım bu yani, anladın mı? Ne olur detone olayım, ne olursun beni çok alkışlasınlar. Çünkü gelen seyirciye de şöyle bir baktım. Semra Özal, işte Ali Kırca falan aklına gelecek. Çok da güzel bir İstanbul'un en iyi evet. Hani beni, o an beni dinleyebilecek herkes, hani anladın mı? Evet. Hayal edebileceğin evet. Herkes orada. Edemeyeceğin belki de. Hı-hı. Hani büyük de bir sorumluluk var orada hani falan. Güler Kazmaca falan, anladın mı? İzzet Öz falan. Neyse, İzzet Öz beni tuvalete giderken gördü. Hı-hı. Ben orada dua ediyorum falan filan. Aa dedi, ne oldu sen küçük kız, ne haldesin falan, böyle ellerim de titriyor. Dedim ki ben bu akşam burada sahne olacak olan şarkıcıyım. Aa dedi, o sen misin? Herkes senden bahsediyor vesaire. Hani çünkü hani bir yerde konuşuluyordum. Çok hani yeni bir kız geliyor. Evet. Sesi güzel, hani yetenekli vesaire diye. Dedim evet benim, ama çok heyecanlıyım. Ne yapacağım ben falan filan yapıyorum, tamam. Böyle gözlerim dolmuş, işte burnum nasıl artık, ağlıyorum yani neredeyse. Durup sen dedi, sen beni bekle dedi. Ben seni anons edeceğim dedi. Vay. Ve beni ilk sahneye geçen Emre Altuğ konserinde karşılaştık evet. Ve bu anı yeniden
8: yaşadık. O da o sunumlarda çok iyidir yani. İzzet yani, abi de yani.
7: İzzet Öz sunmuş beni. Evet. İlk sahneye çıkışım bu, düşünebiliyor musun? Hmm. Yani.
8: Valla çok şanslısın. Yani. Ben,
7: tabii yani. Canım, ben o özgüvenle çıktım mikrofonu elimde. İşte ilk şarkım Haydi Gel Benimle Ol. Hani büyük de şarkı ha yani, evet. Yani uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden diye, tamam mı? Yıldızları tek tek yakacağım diye söylüyorum. Gözlerimi kapadım, burada bir el. Yani hani gözümü bir açtım, o Sezen Aksu.
8: Ne güzel.
7: Aşağıdan
8: ya.
7: Sesimi duyuyorlar, yukarı çıkıyorlar falan. O gece bütün sabaha kadar birlikte söyledik şarkıları yani, hani anladın mı? Heyecan, daha da heyecanlandım yani, düşünebilirsin. Çok büyük mutluluk tabii, çok büyük bir gurur. Bir kariyerimin bütün yolculuğum boyunca da hep desteğini görmüşümdür. 2011 yılında yaptığım Mıknatıs albümü mesela çoğunluğu onun şarkılarından oluşur, söz müzik ve en özel şarkılarıdır hani onlar. O son yıllarda yaptıklarının hepsi çok özel, o ayrı da. İşte geçen ay dedim, işte 13 Temmuz benim şarkımın çıktığının haftası, işte radyo ziyaretlerime yeni başlıyorum. Doğum günüydü yani, hani dedim ki vay be, hani ne kadar çok etkisi var hayatımızda, hayatlarımızda, hani sadece bir gün değil. Hep bir şarkıyla elimizden, yüreğimizden tutmuş. Eksik olmasın, nice şarkıları olsun. Yeni yaşım buradan tekrar kutlu olsun yani. Evet. Aa, bir anda oraya gittim, anladın mı?
8: Süper ya.
7: Bir anda yaş 17 Sezen Aksu. Ay canım benim.
8: Vay, ne güzel. Evet, güzel bir ilk sormuşum bu soruyu. Çok güzel bir bilgi aldık senden.
7: Güzel anılar ve güzel evet. Şeylerim var yani. Hiç fena değil.
8: Süper. İzzet abinin de adını anmış olduk. Onda buradan sevgiler. Ben de çok severim. Doğayanlardan biri.
7: Için, evet,
8: Türkiye'deki yani en bizden tabii çok yaşça büyük ilk radyoculardan diyelim yani.
7: Aynen öyle.
8: Popüler,
7: ve biz o müziği. Yabancı özellikle yabancı aynen. Müziği ondan öğrendik. Yani. Evet. Ondan çok çok şey öğrendik yani.
8: TRT'de yıllarca sunum yapmış bir insan. Birçok programı vardı. Daha önce onda bir gün konuk almıştım burada çok.
7: Aa,
8: o yıllardan bahsettik kendisiyle.
7: Yine dipçik biliyor musun?
8: Yani,
7: of, inanılmaz bir hafıza, inanılmaz bir enerji.
8: Evet
7: yani.
8: Kesinlikle öyle. Peki şimdi tabii sahne o günkü heyecan tabii bambaşka bir heyecanmış evet. Yani şu an öğrendik.
7: Evet,
8: şu an sahneye çıkarken peki nasıl, yine böyle bir heyecanla çıkıyor musun? Oluyor mu heyecan?
7: Tabii dudaklar kuruyor, bak sor yani, işte herkese kök söktürüyorum. bak gördün mü suratı, ben de işte fıratın.
8: Evet. Güzel, demek kök söktürüyorum derken demek sert bir durum var orada galiba.
7: Tabii o işi
8: evet,
7: yaparken.
8: Ya. Disiplin işte diyorsun.
7: Tabii yani. Disiplin. Çünkü ben disiplinliyim. Yani evet. İşte ben o sahneye çıkmadan muhakkak şan dersimi çalışıyorum. Yani evet. Belki orada ona rağmen de detone olacağım. Yani hayat bu, motor evet. Makine değiliz ya yani, olabilir.
8: Kesinlikle.
7: Hani bir duman gelir boğazına, bir şey olur falan. Olabilir yani.
8: Her şey
7: hani. Aynen. Ama ben o görevimi yaptım mı? Yaptım. Hani o rahatlıkla o sahneye çıkmak başka evet. Bir şey. Yani eksiksiz. Ondan sonra bir de eksiği görene bayılırım yani ekip içerisinde. Fırat'cığım sağ olsun, son bir iki bir şey yakaladı onları. Bugün onları tamamlıyor falan.
8: Güzel.
7: Böyle yani.
8: Ama tabii ekipte de böyle bir kişi gerekiyor aslında. Yani. Birden yani, fazla evet. gerekiyor bazen evet. ama hani o takım çalışması dediğimiz şey zaten bu yani. Senin o aynen. objektif olarak bir gördüğü bir olumsuz durumu yani söylemesi gerekiyor. Ve aynen. düzeltilmesi için çaba tabii. sarf etmesi gerekiyor.
7: Evet ama şey benim etrafımda da çok fazla gören oluyor ya. Yani seviliyorum
8: güzel.
7: Diyorum.
8: Şanslısın hani. Bak az önce demiştim zaten. Ama ne zaman
7: ben hayatta şanslıyım ya.
8: Güzel. Evet, şanslı. Şimdi insanlar tabii sahnedeki Betül Demir'i biliyor. Sen hani çıkıyorsun sahneye seni dinlemeye geliyorlar sevenlerin. Hmm. Dinliyorlar. Seni orada sahnede biliyorlar. Biz işte bu sorularla biraz aslında perde arkasını merak ettik. O yüzden soruyoruz yani sahnede arka tarafta kulis tarafında yani neler oluyor diye biraz başlarken zor oluyormuş. Peki böyle sahneye çıkmadan önce böyle belli başlı mutlaka yaptığın böyle ritüeller var mı yani?
7: 5 dakika kendime ayırıyorum muhakkak. Kendine hadi kızım bak bugün de kotaracaksın falan. Güzel. Zaten o 1 saat öncesinde bir şan çalışmış oluyorum. Bir kova buz yerim muhakkak. O ses tellerine çok iyi geliyor.
8: Buz.
7: Tabii buz şey yani ses teli çok yumuşak.
8: Ya, soğuk olduğu için sertleştiriyor mu biraz? Onu...
7: Soğuk zararlıdır. Buz başka bir şey. Buz bayağı şok etkisi yaratıyor. Yani kasların gergin olması lazım, ısıtılması lazım. O onu sağlıyor yani. Bizim opera şan kültüründen gelen yani herkes bunu yapar.
8: Gitarı akor yapar gibi tellere. Gibi, aynen. Ses tellerini akor yapıyorsun aslında.
7: Gibi aslında evet. Isıtıyorsun yani daha hızlı ısıtmış oluyorsun. Ondan sonra bir de buz biliyorsun şey de yapıyor. Hani bu bademcik ameliyatına girmeden herkese bir şey de yedirirlerdi ya hani dondurma falan. Yani o biraz seni şey olarak da koruyor hani o dış etkenlerden de koruyor falan gerekiyor. Ondan sonra başka ne yapıyorum? İşte kök söktürüyorum.
8: Onu evet altını tabii, çiziyoruz kök söktürüyor. Tüm ekibe Betül evet, Demir tabii. sahnede
7: üç
8: sahne
7: şarkı,
8: öncesinde.
7: İlk 3 şarkı ben onun 3 şarkı sonrasında yani en tatlı insanı.
8: Orada istekleşiyorsun artık.
7: Çözülüyor direkt yani anladın mı?
8: Peki unutamadığın bir konser var mı?
7: Yani, var.
8: Aklında kalan böyle ya çok enteresan bir konser.
7: Evet ya mesela Karadeniz Ereğli konserim vardır mesela benim. Onu o çok güzel bir konser. Unutamıyorum.
8: Güzel.
7: Evet.
8: En çok şaşırtan bir konser şehri mesela neresi oldu sence senin için sahnede?
7: Şu Ankara.
8: Ankara.
7: Ankara'nın bir şeyindeyiz, ilçesindeyiz. Şu an tam Nallıhan değil de bir Çayırhan. O kadar zor bir gün ki yani o gün yağmur yağacak ve hani biliyoruz yağmur yağacak ve hani kısa kesmek durumundayım. Ve ben hayatımda hiç yani dedim ki bu sevgiye layık olabilmek lazım her daim yani hani o kadar müteşekkir kaldım. Sonuna kadar kalmazsınız be sırılsıklam. Ve yani hani organizatörler şey dediler... Yani hani yağmur yağdı artık.
8: İptal ederim diye.
7: Hayır, ya hem iptal edildi hem de sonunda çocuklar resim çektirmek istiyor seninle. Onu hani herkes evine gitmek istiyor yani organizatör tayfa. Dedim ki hayır bu çocuklar, bu insanlar beni bu saate kadar beklemişler. Sırılsıklam herkese fotoğraf çektireceğim dedim.
8: Aa süper ya.
7: Herkese fotoğraf çektirdim yani böyle dedim ben durdum böyle. Herkes harika. Yanıma geldi teker teker resimler çekildik ve öyle döndüm evime. Benim için işte Çayırhan'da unutulmaz konserlerimden bir çok şaşırtıcıydı. Yani hiç beklemiyordum o kadar kalacaklarını.
8: Abi,
7: hani dedim yani normal sürem 90 dakika hani 72 İkinci dakikada yağmur yağdığında hani iki şarkı daha söyler gidersin. Hayır tam 1,5 saat boyunca benimle kaldılar ve gitmemi istemiyor kimse. Çok keyifliydi ya yağmurda dans ettik.
8: Tabii senin için de ayrı bir motivasyon olmuştur.
7: Tabii yani, sonunu bir de Ankara'nın bir tarafında Ankara'lılık da var. Çünkü yani, Ankara'nın bağlarına da bir bağladık yani.
8: Vay,
7: keyifli oluyor çok yani gittiğim her şehirde bir de o şehre özel bir şarkıyı söylemek onlarla bütünleşmek çok güzel bir duygu yani.
8: Kesinlikle öyle. Zaten şimdi Ankara'nın bağları deyince o zaten... Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde muhakkak yani bir yerde o kısma bağlanılır.
7: Evet yani tabii bağlansın ya güzel şey.
8: Olur
7: güzel
8: yani, isterseniz evet. Yani en elit evet. en şey yerde olun Ankara'nın bağları
7: bak,
8: çalacak
7: şaşırtıcı,
8: orada yani.
7: Şaşırtıcı şey dedim bir gün bir düğünde sahne alacağım. Yani,
8: bir de Erik Dalı var mesela.
7: Erik Dalı ile çok aram yok ama Ankara'nın bağları benim için okeydir yani. düğünde sahne alacağım. İşte gelinle damat çok heyecanlı. İşte siz İtalyanca da söylüyorsunuz. İtalyan misafirlerimiz de var. İşte İngilizce de söylüyorsunuz. İşte Amerika'dan bilmem kimimiz geldi işte falan herkes mutlu olsun dedim ki sakin olun çocuklar yani hani yapacağız bir şekilde bu evet. düğünü merak etmeyin bu benim konserim değil bu sizin düğününüz ve ben ona göre bir repertuar hazırladım falan filan düğünün sonunu söylüyorum. Tavukları pişirmişim.
8: Güzel.
7: Ve dansını da yapıyoruz yapma yani. Da. Tabii canım i̇şte. Zaten o türküyü o dansıyla yapacaksan yani keyifli
8: global
7: yani.
8: Global anlamda yani.
7: Anladın mı?
8: Yansıma aa, olmuş
7: düğün ya. Zaten kültür yansıması. Zaten normalde hangi düğüne gitsem ben o düğünün halay başısı benim. Bak ne oturmam. İçten
8: de gelen bir şey var o zaman.
7: Tabii eğlenmek tabii güzel ya. Yani evet. O anı o doku neyse orada onunla bütünleşeceksin yani. Aynen yani. Yoksa böyle keyif alınır ne yani. İşimiz var orada doğru. Yani anladın mı?
8: Güzel. Bu güzel sözün ardından yine küçük bir araya gideceğiz.
7: Hadi gidelim.
8: Ve birazdan tekrar çok kısa bir ara veriyoruz yalnız. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Betül Demir konuğumuz.
0: Via Karavan'ın sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo
9: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
10: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.973 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.453 liradan alıcı buluyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
11: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
14: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan. Evet Betül, bu da bizim şarkımız.
1: Söyleyeyim. 104'te radyoda. Tabii biraz şey oldu.
0: Geliyor bak.
1: 104'te radyoda. Güzel, çok hoş. Gizemli, hoş.
0: Teşekkürler. Kendine sevindim. Evet, Betül Demir'le sohbetimiz son bölümde kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki 15.52 olmuş saatimiz.
1: Nasıl oldu? Biz zaman. Ne yaptık bunu? Hakikaten. Yaptık. Ben diyorum sana, beni fazla konuştur.
0: Daha konuşacaklarımın yarısına gelemedim ben.
1: Evet yani. Çünkü, ama evet, uzatıyorum.
0: Güzel oluyor. Sohbet güzel akıyor yani.
1: Güzel akıyor. İşte güzel soru sorulunca da anladım. Hani öyle damardan ve derinden giriyorsun ki ben onu nasıl açmayayım yani. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Evet, şimdi o zaman böyle bir kısa sorularla biraz devam edeyim.
1: Olur,
0: bu bölümde.
1: Olur, tamam.
0: Mesela biz çok şey yaparız arkadaşlarımızla, gelen konuklarımızla da böyle o mu bu mu diye bir şey var. Favori bir.
1: Ay şahane, çok güzel. Aa, eğlenceli.
0: Video da yapıyoruz çok fazla onlardan.
1: Video kısaca böyle
0: sana birkaç tane soru hazırladım, onları sorayım. Mesela sabah insanı mı, akşam insanı mısın?
1: Sabah.
0: Sabah insanısın.
1: Sabah 6 işte.
0: Ya, evet, az önce söylemiştin zaten. Sabah 6'da kalkan biri olarak.
1: Evet.
0: Kahve mi çay mı?
1: Kahve.
0: Hmm. Deniz mi dağ mı?
1: Deniz.
0: Yaz mı kış mı?
1: Bahar. İkisi de değil. Bahar, sonbahar, son bahar, ilkbahar, ikisini de çok seviyorum. Hmm. Evet.
0: Aşk mı mantık mı?
1: Aşk ya.
0: Vay.
1: Aşk güzel. Ya.
0: Telefon mu kitap mı?
1: Yalan söylemeyeyim, telefon. Şimdi telefonda her şey var yani. Telefonla kitap da var yani. Yani. Bu arada hem sesli kitap dinliyorum hem kitap da okuyorum telefonla.
0: Evet. Hmm. Mesela şimdi bak, şey de merak ediyorum, böyle basılı kitaplar devam ediyor böyle. Bu ediyor. Dijital dünyadayız.
1: Evet.
0: Ama böyle basılı CD'ler yok oldu mesela hayatımızdan. O evet. Neden basılmıyor değil mi? Basılsa olur da bir
1: ya,
0: albüm böyle,
1: güzel olur.
0: Bir böyle albüm şeklinde kartonu elimizde alsak baksak.
1: Evet,
0: o
1: ama
0: da güzel
1: hani
0: bir şey.
1: Eskiden Walkman'imiz vardı hani, kendimize özel falan. Şimdi telefondan müziğimizle dinliyoruz evet. Falan. Evet.
0: Mesut konu yatıyor. Süremiz kısa.
1: Devam, hadi devam.
0: Stüdyo mu sahne mi?
1: Sahne.
0: Vay, sessizlik mi kalabalık mı?
1: Kalabalık, sessizlik diyelim. Vay, orada bir derinlik vardı.
0: Cevap oldu yani. Güzel. Peki yine çok değişik bir soru var. 100 kişilik samimi bir konser mi yoksa 100 bin kişilik bir festival mi?
1: Aa, çok zorladın beni. Şimdi 100 kişilik samimi konserleri.
0: Ya, samimiyetin orada biraz.
1: Yani o 17 yaşından itibaren hep yaşadım ama 100 bin kişiliği yaşamak isterim ya. Değil mi? Ben oraya da samimiyet getiririm.
0: Vay işte bu. Güzel güzel. Güzel cevap.
1: Ben oraya kendimi koyarım yani.
0: Düet mi solo mu?
1: Solo.
0: Akustik mi elektronik mi?
1: Akustik.
0: Güzel. Bu arada akustik şarkıların en özel versiyonları hafta içi 22-24 arasında Radyo D'de. Yine arada bir reklam
1: tamam,
0: girdim.
1: Tamam, akustik ama çalıyorsun değil mi ama?
0: Çalıyoruz tabii
1: tamam,
0: ki yani.
1: Süper.
0: Peki eski Betül Demir mi, bugünkü Betül mü?
1: Ay, eskisi de çok şahaneydi. Onu bugünlere getiren eskisine teşekkür ederim ama bugünkini tercih ederim.
0: Güzel, harika. Güzel, evet, sorularımız bu kadardı.
1: Aa, bitti mi?
0: Daha devam ederiz ama süremizi de ay, iyi kullanmak sonu, istiyorum.
1: Et sonuna kadar.
0: Tarkan mı, Ricky Martin mi?
1: Tarkan tabii ki ya. Kim diyor Ricky? Evet. Hayır, o da hiç fena değil ama Tarkan'ımızın yerine...
0: Gitti mi konserinde?
1: Yok, gitmedim.
0: Ben de gitmedim.
1: Ama
0: güzel.
1: Yani Tarkan'ımızın yerine hiçbir şey tutmaz ya.
0: Tabii
1: yani.
0: O kesinlikle yok. Zaten. Aynen. Evet. Peki biraz daha derin sorular sorayım sana bir son bölümde bir vaktimiz de azaldı.
1: Ricky Tarkan'ın getir götürünü yapar. Bak ne.
0: Vay güzel.
1: Şimdi ama doğru.
0: Buna bir alkış girmemiz lazım
1: kesinlikle
0: ya.
1: Öyle. Hakikaten. Kesinlikle öyle. Ne evet. Yorumcu olarak ne besteci. Pardon yani.
0: Ha, Ricky de çok mütevazı bir
1: ben hayatımda
0: yani.
1: O ayrı bir şey bak. Çok tatlı biri. O evet. Başka bir şey. Yani o da bir şov insanı vesaire ama bir şarkıcı olarak zaten hani yan yana zaten Tarkan'la gelemez. Enerji olarak da gelemez bence. Ben hani çok Star'la tanıştım ama Tarkan enerjisi başka yani.
0: Vay güzel. Peki asla yapmam dediğin şeylere birkaç örnek isteyeceğim senden, var mı diye. Mesela asla playback yapmam. Asla nokta nokta nokta. Mesela.
1: Sen söyledin zaten, asla playback yapmam yani.
0: Evet, o var zaten bir numarada. Onu söylemiş olduk. Yani. Peki asla şunu yapmam. Var mı öyle bir şey?
1: Asla demem.
0: Vay güzel. Bu da iyi.
1: Evet.
0: Peki başarı senin için gerçekten ne demek diye soracak olursam çok kısaca nasıl cevaplarsın bunu?
1: Ha, aynaya sabah baktım. Şimdi her sabah bakarım. Kendimden mutluysam yani o günkü neyi başardın çok önemli. Yani o nitelik bir mevzusu var ya. Neyi nasıl başardın? Yani ben bir şeyi birinin ayağına çelme takarak başarmışsam o benim için başarı değil. Ama ben bir şeyi kendi kurallarımla, kendi prensiplerimle, kendi çemberimde becermişsem çok büyük bir başarı. Bugün kendime dönüp baktığımda bütün bir yıl için bunu söyleyebilirim. Evet, çok başarılısın kızım diyorum.
0: Aa, güzel.
1: Bak bunu diyorum. Çünkü bunu en çok benim bana söylemem gerekiyor. Çok zorlu bir yolculuktu benim yolculuğum. Ama güzel. Onurlu bir yolculuktu aynı zamanda.
0: Güzel cevap oldu, evet. Peki şöyle, sana ne öğretti diye soracak olursam var mı bir cevabın buna?
1: Sadece kendine güvenmeyi.
0: Kendine güvenmeyi.
1: Sadece kendine güvenmeyi. Herkes sana insanlık hali, herkes bir şey yapabilir. Sen de yapabilirsin bu arada. Bu arada sen de yapabilirsin.
0: Olabilir tabii ki.
1: Yani istersen yaparsın. Yani tercih meselesi. Ama başkalarının yaptığı için de kimseyi hiç suçlamam.
0: En büyük
1: çünkü insanlık bu yani insanın özünde var olan bir şey. Herkes doğru. Bir yol seçecek elbette ki. Herkes senin gibi zor yolu seçmek zorunda değil yani.
0: Evet. Peki en büyük diyebileceğimiz böyle bir pişmanlığın var mı?
1: Yok be. Yok yani pişmanlık.
0: Hani az önce şey dedi ya, bir önceki
1: bir soruda. Köpeğin taşı.
0: Bazen sen de bir şey yapabilirsin dedin ya. Tabii. Yani, oradan pişman olmuşumdur pişman diye
1: değilim.
0: Düşündüm belki.
1: Yok vallahi değilim. Çünkü pişmanlık bir köpeğin taşı ısırması gibi bir şeydir derdi Ayşen Guru da bana. Canım benim hayatımda çok kıymetlidir çünkü. Doğru yani. Aha, pişmanlıklarım yok mu? Evet, ama hani bu benim hayatımın şeyi değil yani. Beni hayatım, pişmanlıklarım yönetmiyor. Tam tersi. Pişmanlıklarıma rağmen yola devam eden Betül yönetiyor.
0: Güzel. Peki çevrendeki insanlar veya dinleyenlerin veya sevenlerin, tanıştığın kişiler falan filan. Seni insanlar yanlış tanıyor mu bazen? Ya yanlış anlaşılıyor musun? Oluyor mu böyle durumlar?
1: Tabii canım. En başta çok soğuk biri olarak zannediyormuşum. Ben de buna çok şaşırıyorum. Evet. Ben dünyanın en komik insanlarından bir tanesiyim normalde.
0: Bunu Fırat'a da soracağım bunu.
1: Evet. Yani hani sor. Dünya komiğimdir yani. Bak gerçekten öyle. Geçen hatta Ankara'da konserdeyiz. Önümde bir tane adam. Bir baktım telefonunu eline almış yani. Instagram'da şeyde DM'de yürüyor yani. Dedim ki abicim, dedim ben tam bu şarkıyı işte bu mevzudan dolayı yazdım. Vay dedim be. Yani nasıl gülüyoruz ama bütün salon yani hani çok komik bir andı yani o hani, ve ben onu yakaladım, anladın mı hani, ve ona o samimiyetle gidiyorum lan. Dedim ki işte bak aynı dertten dedim en son dedim bu şarkıyı yazdım ya. Anladın mı?
0: Güzel.
1: Aynı dertten bu şarkıyı yazdım, sen dedim bana ayna tutuyorsun şimdi. Nasıl gülüyoruz ama yani gecenin sonuna kadar çok eğlendim yani mevzuyla. O da eğlendi, bütün dinleyicilerim de eğlendi.
0: Güzel. O zaman kısaca şey diyelim, Betül Demir'e karşı çok ön yargılı olmamak lazım yani. Onu tanıttan sonra aslında anlıyorsunuz ne kadar içten biri olduğunu.
1: Aynen öyle.
0: İlk başta öyle bir...
1: Aynen öyle. Zaten beni öbür türlü düşünenlere ben şaşırıyorum. Allah Allah, neden acaba diyorum, böyle bir vibe'ım var ama öyleymiş yani.
0: Peki sahnede başka birisi veya sahne dışında başka birisi gibi hissediyor musun kendini? Farklı yoksa aynı mısın?
1: Yok, aynı. Aynı.
0: Güzel.
1: Aynı.
0: Özel bir şey bu.
1: Yani hiç.
0: Tamam, birkaç tane şarkım var. Onlara böyle bazı sözlerini yazdım ben.
1: Ay çok tatlı.
0: O şarkıların böyle ilk iki mısrası ben söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Diğer iki mısrasını sen söyleyeceksin.
1: Hemen.
0: Yani bakalım.
1: İşimiz bu.
0: Hangi şarkılar olduğunu söylemeyeceğim.
1: Tamam.
0: Dinleyenlerimize de söylemeyeceğim. Hı-hı. Evet. Üstüme fenalık geldi, aşk olmaz ki zorla. Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta.
1: Bitti ve anladın mı? Oh ve helli şükür. Ben yeni aydan gün aldım bak geçtiğimiz hafta.
0: Bravo, doğru. Çok güzel oldu. Hiç böyle teklemeden direkt yani devam ettin, harika. Şimdi bir şarkın daha var onda. Yine benim sevdiğim şarkılardan biri bu. Allah yarattı demem bak, altını bastıra
1: çiziyorum. Aslan payımı aldım aşk, arkama bakmam gittim gidiyorum.
0: Çok iyi ya, harika. Tamam, bir son bir şarkı daha yapacağım.
1: Tamam.
0: Süremizi çünkü aşıyoruz yavaş yavaş, o yüzden hızlanmaya çalışıyorum. Evet, sen de hata yaptın deme yine. Benimki çok masumdu bir kere. Aynı şeyi değil, anlıyor musun?
1: Kitabını yazdım verdim elime, sabah akşam yatmadan önce pişmanlığını okuyor musun? Başladı mı acının yan etkisi? Bir de soruyor musun? Aa, bitti mi? Hayaller hayatlar tabii. Ay bitti mi
0: çok
1: ya?
0: Çok iyi ya.
1: Neyse hadi bir şarkı da ben sana yapayım.
0: Bak güzel formatmış. Bir de sen yap bir tane.
1: 2006'da ilk merhaba şarkımı söyleyeyim o zaman. Olur.

0: yaz geliyor. Herkesin kaderine yaz gelsin biz dinleyen.
1: Vay, güzel.
0: Gerçekten yaz gerçekten gelsin kaderimize. Kesinlikle. Yani.
1: Ne güzel bir dilek.
0: Çok teşekkür ediyorum Fatih.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bütün ekibine, sana, bütün radyoda dinleyicilerimize.
1: Çok güzel program oldu. Hakikaten bir saate sığdıramadık ama inşallah yakın zamanda 3 sene geçmez aradan inşallah. Tekrar
0: yok, bu
1: görüşürüz.
0: Defa geçirmeyelim. Ben bir retro 2 ile ziyarete geleyim sana.
1: Retro 2'yi heyecanla bekliyoruz. Yani. Eylül'de mi çıkacak demiştin?
0: Ekim'de çıkacak.
1: Ekim'de, pardon.
0: Evet, Kasım'da da işte 20. yıl konserlerim var. Orada zaten buluşuyoruz.
1: Kesinlikle. Lütfen. Kasım'da 20. yıl konserleri olacak. Betül Demir'in aynı zamanda Retro EP'nin de ikinci bölümü geliyor Ekim'de. Harika. Evet. Bir yeni şarkın zaten Yüzlü Kıyı'ya enfes bir şekilde devam ediyor.
0: Şimdi ama tabii bir dinleyicime bir sürprizim daha var. Çok kıymetli dostum Saki Çimen'le çok güzel bir şarkıyla da böyle bir düet çalışmamız da var, geliyor yakında.
1: Aa, yani. Süper, bir de düet gelecek.
0: Tabii.
1: Süper.
0: Hiç boş yok bende yani. Tamam. Ağustos'un ortası gibi falan da onu yayınlayacağız.
1: Daha yakın bir zaman sonra.
0: Evet.
1: Güzel. Hı-hı. Peki son kapatmadan bir soru daha soracağım. Az önce şarkılarına da böyle değinince aklıma geldi. İşte az önce mesela Sana Ne Olmuş, Aslan Payı, Karabatak gibi şarkılarına değindik. Mesela bu şarkılar, hit olmuş bir sürü şarkım var.
0: Evet.
1: Bunları mesela şimdi senin şarkını bir cover yapıyor olsa, belki vardır da talepler.
0: Var. Var olması olur mu?
1: Mesela kim yapsın istersin? Şu anki günümüzdeki isimleri bir düşün şöyle. Senin bu hit olan şarkılarının şu an kim tarafından yorumlanmasını istersin?
0: Aleyna ve Edis yapabilir.
1: Aleyna ve Edis.
0: Evet. İkisini de çok
1: seviyorum. Aleyna Tilki ve Edis'e arkadaşlara
0: işte,
1: söylüyoruz.
0: Evet, çok yetenekler, çok güzel.
1: Yarına randevu alacağız ve onlarla görüşeceğiz bu konuyu. Evet.
0: Manifest'i de beğeniyorum bu arada. Manifest. Gayet, çünkü çok iyiler yani. Güzel. Çok tatlışlar.
1: Onlar biraz kalabalık gibi tabii. 6 kişi var orada şimdi.
0: Ama hep çok yetenekliler.
1: Ben hep isimlerini karıştırıyorum. Tabii
0: hem
1: yetenekler.
0: Hem çok güzel şarkılar, hem çok güzel dans ediyor. Hilal var orada. Çok seviyorum onu. O Ajda'nın girdiği yerde bir dansı var. Bayılıyorum. Evet.
1: Ben de o kısma çok bayılıyorum. Tam Ajda'nın girdiği yer böyle. Evet, orada ritimle değişiyor.
0: Ama Ajda.
1: Giriyor. Hakikaten
0: Ajda
1: yani. Orada süperstar gibi doğuyor zaten.
0: Ajda hani... galiba hani hayatıma en sevdiğim ve örnek aldığım insanlardan biri, sanatçılardan biri. Çok büyük bir yıldız. Dünyada eşi benzeri yok. İşte onu örnek aldığım için ben de o disipline devam ediyorum yoluma. Ajda da yapabilir. Ajda çünkü o bütün genç ruhuyla istediğini yapabilir yani.
1: Süper. Güzel cevaplar oldu. Çok teşekkürler bir kez daha Betül. Tekrar görüşeceğiz inşallah.
0: Görüşelim lütfen.
1: Evet, sana da tabii güzel bir yaz sezonu diliyorum bir kez daha.
0: Yarın Çanakkale'ye gidiyorum.
1: Çanakkale'desin.
0: Evet, özel bir gecede sahne alacağım. Biraz şampiyonluk kutlayacağız.
1: Vay. Güzel.
0: Evet, öyle bir şey var yani. Sonra Akçakoca dayım 25'inde de. Ağustos konserlerimi de işte önümüzdeki hafta yayınlayacağım. Sosyal medyamdan duyuracağım.
1: Oradan görebilir herkes. Evet, süper. Alkışlarla seni uğurluyoruz. Ve tabii ki programı kapatırken de şarkına bir kez daha kulak verelim istiyorum. Yüzlü Kıyı'ya ve Betül Demir şimdi bir kez daha bu yeni şarkısıyla radyonuzda misafir olacak. Bence radyonuzun sesini biraz daha açın. O duyguyu biraz daha yakından hissedin diyoruz. Evet, Betül, görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Bay bay.

0: Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Ayvansaray, Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. 104 Fettah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece adresin, gündüz güneşsin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfiteyatro, 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 45-25 hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
4: Öyle mi dedi? Ölüm saati.
5: Kanında uyku ilacı tespit etti.
6: Çok keskin bir bıçak kullanmış.
7: Korku, psikiyatri abi.
8: Kadeh parçaları.
9: Ben yapmadım.
10: Kimseyi öldürmedim ben.
11: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.972 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.439 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Özgür Özel CHP grubundaki son konuşmasında partiye veda etti. Özel yeni parti kuracaklarını da resmen ilan etti. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı cevap kağıtlarıyla aday cevaplarına erişime açtı. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanlarına da ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hacı adayı katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 2423'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 967'ye yükseldi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 34, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: MG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
7: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
9: Dünya katılım var.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Tufan Aslanhan.
1: Geldim. Yeter çektiğim. Yeter be, bu nedir arkadaş? İnsaf et. Yeter çektiğim. Senin bana gönlün var gibi. Hey, selam. Sesimiz, soluğumuz nasıl çıkıyor sevgili dinleyenler? Yine açtım efendim. Açtım, neyi açtım efendim? Hem bayramlık ağzımı açtım, hem de seyyar stüdyomu açtım. Ya bugün açabildim yayını. Bak, Mustafa Karadayı dün beni Bodrum trafiğinde yakalamıştın. Ya sevgili dinleyenler, İzmir'den Bodrum'a girilmiyor ya. 3 saatlik yol 9 saat falan oluyor. Bu ne saçma sapan bir şey. Bak, bana mesaj atmış, dünkü trafikten çıkabildim mi diye. Daha yeni çıkabildim dünkü trafikten. Kimse sevemez benim gibi seni. Efendim, herkese hoş geldi, biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Ve ben de 17-20 saatler arasında deliririm. Bugün nerede deliriyoruz? Bodrum'dan canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz bugün. Hazır mıyız? Yeter çektiğim. İnsaf et gayrı. Artık yeter la. Senin bana gönlün var gibi. Var. La la la la la. 0549-204-0104'e hemen şöyle bir dönelim. La la la la la la la la la la. Oh be. Bir kopukluk, seste bir patlama, çatlama bir şey var mı? Nasıl geliyor sesimiz sevgili dinleyenler? Bana bir yazar mısınız? Efendim, kim o sevilenler, değilirenler, özleyenler? Onlardan birisi Taze Baba. Aslında bir o bizim zaten Bora Baba dinliyor efendim o. Efendim, Bora Duran sesin iyi yazmış bana. Ya Bora abi, seni burada görmeyi özledim. Geçen sene Bora Duran'ın evinden biliyorsunuz canlı yayın yapmıştık. O havuz başı neydi ya Rabbim, ne zevkli keyifliydi o ya. Yemin ediyorum. Yeni bebişleri geldi sevgili dinleyenler. Hayırlı uğurlu olsun, sağlıkla büyüsün. Bora zaten babaydı. Yine baba ya. Yengeme de sevgiler, saygılar. Efendim, geldik, haftayı bugün açabiliyoruz. Dün çok acayipti. Vallahi çok acayipti. Geldik, bir şeylere yetişemedik. Bakayım sesimiz nasıl duyuluyor oradan. Bir açayım bakayım şöyle.
2: İrfan hoş canım. Geldin. İyi yayınlar canım.
1: Sağ olun gülüm. Sesimiz iyi mi? O zaman şöyle bir Bodrum havasına gel, şöyle bir dön şöyle.

0: Ya Bora abi dön şu Bodrum'a, özledim seni ya. Allah nazardan saklasın. Şöyle güzel bir nazar duası okuyun. Bora bebeğe, Bora babaya, Bora abimin bebeğine diyecek.
1: İyi yayınlar İrfan. Sanki İstanbul'dan buraya trafiği de yanımızda getirmiş gibi hissediyorum. Ben de Yalıkavak'tayım.
0: Eyvah.
1: Sesin son derece iyi geliyor.
0: Oh.
1: Bu taraflara yolunuz düşerse beklerim. Herkese selamlar.
0: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Ne isteyen Karataş. İşte Bora Duran bu Bodrum'un trafiğinden kaçtı tekrardan ya. Buradan. Adam buraya yerleşmişti. Kaçtı ya, Bodrum'dan kaçtı. Kaçıp geldiği yer Bodrum'da adam. Bodrum'a şarkılar yazdı bu adam. Gümüşlük mümüşlük. Bodrum'dan kaçtı adam ya. Vallahi. Kaçırıyorlar bizi efendim buradan. Vallahi durumlar çok iç açıcı değil. Buyursunlar.
2: İrfan abicim hoş geldin ya. Hoş, sen buralar. Abi merhaba. Burası
0: selam.
2: Radyo T. Sen de radyocusun, unutmadın değil mi?
0: Hoş geldiniz efendim. 0549 204 0104'e buyursunlar.
3: İrfan abim Erzurum'dan selamlar.
0: Selam canım.
3: İyi yayınlar. Vallahi dün bekledim bekledim. Yoktun ama bugün buradasın ve radyo makinesi çalışıyor. Şükürler olsun. Şu gerginliği bir atmamız lazım.
0: Çok çok. Ortalık çok gergin. Sevgili dinleyenler, bakayım şöyle bir de hafta sonundan böyle gergin gergin hanım aradı. Diyor ki çekirge istilası varmış. Nerede görmüyorum ben. Var mı duyan bilen? Yok efendim, dev çekirge sürüleri endişe yaratıyor falan. Tabii örnekleri var. Tarih boyunca hani kıtlık ve felaketlerle anılıyor biliyorsunuz çekirge istilaları. Hemen böyle evin camlarına falan böyle büyük sinekliklerin şeyini de değiştirdik böyle. Aman çekirgeler yırtmasın falan diye. Neler oluyor? Siyasi gerginlik, sıcaklar. Ne var başka sevgili dinleyenler? Bugün hepsine bakacağız. Ne oluyorsa Türkiye'de ve dünyada bir güzel onları dadalayacağız. Efendim. O yüzden de günün konusunu da sizinle radyo makinesine mesaj atacağınız konuyu da bunaltıyor yaptım. Efendim, ne bunaltıyor sizi bu hayatta? Kim bunaltıyor? Hangi durumlar bunaltıyor? 0549 204 0104'e o bunaltanları bana bir yollayın efendim. Bakalım kim bunaltıyor sizi, buyursunlar.
4: İrfan abi
0: canım.
4: Bodrum'un kıymetini bil. Malatya yanıyor yanıyor, denizimiz de yok ki girelim. Annemle işe gidip geliyorum.
0: Ay canım.
4: Akşamları da seni dinliyorum İrfan abi.
0: Sağ ol gülüm, öpüyorum
4: İyi
0: seni.
4: İyi günler İrfan abi.
0: Öpüyorum.

2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğa ulaşan İspanya oldu. Ama bize de yani İspanya oldu da biz olmuş gibi oldu değil mi? Ne güzel oldu yani. Ona da bakacağız efendim. Sevgilerimizi iletiyoruz. Onlar da bizi paylaşmışlar sevgili Türk dostlarımız diye. Vallahi bol bol oturduk İspanya'ya, dua ettik daha ne olsun güzel memlekete. Hafta sonu bizler yayındayız.

0: bunaltıyor deyin, yollayın bakalım. Radyo makinesine bir koyalım o bunaltanları, bir konuşalım. Tamam mı? İstanbul Merkez Stüdyomuzda yayını bırakıyorum. Yusufçum hemen koy bir Bora Duran şarkısı. Bir kutlamamızı yapalım şöyle, kavuşmamızın kutlamasını. 0549-204-0104. Bugün buraya Bodrum'a misafirsiniz. Bunaltmayacağız efendim sizi. Reklamlar.
1: Bu yaz hayatın ritmi. Yine burada.
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo D. Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
7: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
12: Dünya Katılım var.
13: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Boy.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Makineye sizden düşenler.
1: Ele bakın kim gelmiş.

0: Radyo makinesi.
1: Radyo makinesi. Radyo
0: makinesi. Sıradaki şarkı serviste dalıp dalıp camdan bakanlara gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde.

Sevinenler, değilirenler, özleyenler. Burası Radyo D ve artık canlı yayındayız. Sevgili dinleyenler, geldik. Bodrum'dan yayınlarımıza tekrardan başladık. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuzu da ne yaptık? Bunaltıyor yaptık. Kim bunaltıyor çevrenizde? Söyleyin bize onu. Onu da biz bunaltalım buradan. Evet. Şikayet etmek isteyenler geliyorlar 0549-204-0104'e. Sadece insan olarak değerlendirmeyin. Bir olgu olabilir, bir olay olabilir, bir durum olabilir. Bak mesela diyor ki, beni diyor tatil bir süre sonra diyor fena aşırı bunaltıyor diyor. Ama tatil zaten böyle kısası makbul. Yani ağız böyle ağzında tadında damağında kalacak. Yani... Diğeri şeye giriyor artık yani. Bugün gördüm, Bodrum'da yeni trend olmuş. Efendim tekneden iniyormuşsun gibi. Böyle tekne kiralıyorsun, 70 bin lira veriyorsun ona. Ondan sonra tekneden iniyormuş gibi böyle seni fotoğraflıyorlar. Bu trend olmuş efendim. Enayi gibi 10 dakikaya 70 bin lira veriliyormuş bu. Böyle... Yattan iniyormuş gibi, tekneden iniyormuş gibi çek. Bu nasıl bir rezilliktir ya? Hani diyor ki mesela otel diyor zaten bana diyor 200'e geliyordu diyor. 70 bine diyor tekneye vereyim diyor. Yattan iniyormuş gibi fotoğraf olsun yeter diyor ya. Hani bak. Bodrum'da sosyal medyada dikkat çekmek için lüks yattan iniyormuş gibi... Fotoğraf çekmenin bedeli 70 bin lira. İddiaya göre bakayım şöyle bir biçin önünde olmuş bu olay. Böyle bir yaşanmış ayrıca bu olay. Ya bu ne saçma sapan bir şeydir ya. Yani gördünüz mü bunu? Allah akıl fikir versin de. Maalesef sevgili dinleyenler, ama bu yatı kiralayan kişi neyse, nasıl bir akıl, vallahi iki haftada alır, iki yat daha alır yani. Hani bu şey olabilir mi, doğru mu, bunu bir araştırın, kurban olayım ya. Bu aklım almadı bunu yani. Ha, ne gerek var abi, yapay zekaya aynı fotoğrafı yaptırabilirsin sen zaten. Neye uğraşıyorsun ki zaten? Niye uğraşıyorlar bunlar, anlamadım ki. Hani sosyal medya maymunluğu bu noktaya geldi artık. Hani paylaşımım olsun da yattan iniyor yani. Tatile yatla gelmiş, yattan iniyor. Öyle yani.

0: be, Sebastian vardı. Ne günlerdi Sebastian. Ya. Hatırlayanlara selam olsun Sebastian'ı. Bodrum'daydı Sebastian biliyorsun. Ben de uzun yıllar çalıştım orada. Hem müzik direktörlüğünü yaptım oranın mekanı. Hande'min de Hande Yener'in de ayrı kulağı çınlasın. Kaçıyormuşum ondan. 0549-204-0104. Efendim radyomuzun WhatsApp numaraları. Az önce dedim ya, Balkanlardan gelen dev çekirgeler var diye. Bir abimiz de şey yazmış, İrfan aman kovalamasınlar da Ankara'ya doğru gelmesin. Ya çok ilginç bu. Baya böyle boyunun 25 katı uzağa zıplayabiliyor. Kanat desteğiyle 30 metre uçabiliyor. Bu yani bizim bildiğimiz çekirge gibi değil bu yani. Sıcaklık, nem, rüzgar. Bunlara hiçbir şey işlemiyor. Koku alabiliyor çekirge falan yani. Bunlar baya özel antenleri varmış ya bunlar. Bunları. Bu antenlerde mesela radyo değil çekiyor mu yani? Çok ilginç. Bazıları da diyor ki zarar vermeyin evinize girerse. Beyaz yüzlü çekirge olurlar. Onlar zararsızdır. Evinize gelen çekirgeleri birkaç ikram da yapın mutlu olurlar falan diyorlar. Ben anlamadım. Ne yapalım yani, yatağı yorganı açıp da yatıralım mı? Hani soğuk bir şeyler verelim ondan sonra. Kimileri şu an tabii hayvanseverler kızıyorlar çekirgeleri öldürmeyin diye. Kıtlık getirir bunlar diyen var. Ondan sonra ilginç, çok ilginç. Bakayım şöyle bir. Şimdi Ankara'daki abim aman İstanbul'a gelir kovalamayın da bize gelmesin diyor da yani. Ne yapacak insan kovalamayıp? Hemen bakayım mesajlarınıza. Şöyle şuradan başlayayım. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
1: 70 bin lirayı verir bir tatil daha alırım be. Hiç girmem yani o topa. Kafa var, kafa var işte İrfan, ne yapacaksın? İnsanlar çeşit çeşit.
0: Yahu 70 bin lira verip de yattan iniyormuş gibi fotoğraf video çektirenin yatı nasıl olmuyor ya? Sen bu kadar boş bir şeye 70 bin lira verebiliyorsun. Senin yatın olması lazım yani. Vallahi bile. Nasıl ezikçe bir durumdur yani. Hani bir laf vardı eskiden, doğru mu söylüyorum bilmiyorum. İnsan gösterişini yaptığı şeyin fakiridir diye. O kadar doğru ki bu canım, ne güzel. Anneannelerimiz, dedelerimiz laf etmişler. İnsan gösterişini yaptığı şeyin fakiridir bak. Bak. Hemen bakayım şöyle bir. Buyursunlar.
2: Vallahi İrfan, bizim eve girerse 8 tane kedi var. Pek sağa çıkacağını zannetmiyorum.
0: Doğru söylüyor bak. Bizim bakın memleket olarak çekirgelerle mücadele nasıl? Bugün bir video gördüm. İşte tavuk mavuk beslememiz lazım. Kuşlar muşlar bilmem ne. Ya çekirge var, Allah'ını seversen haber oldu İstanbul'da. Bir çekirge sigara içerken yakalandı diye. Ya almış ağzında götürüyor sigaranın izmaritini, yiyecek mi ne yapacak? Anlamadın mı? Çocuğum sağlığa zararlı, çekirge dahi olsan RTÜK kuralları çerçevesince uyarmam lazım. Sağlığa zararlı çekirgecim ya. Yani bu... Abi ülkeye giren çekirgeye baksana ya. Müptezel çekirge ya. Böyle bayağı şey falan ya, et yiyorlarmış ondan sonra. Yani dertli dertli çekirge, yani yurdumun çekirgesi de dertli gibi duruyor. Sigaraya başlamış. Ne bu mesaj? Aç bakayım şunu. Buyursunlar. Evet. Ne bu?
3: Merhaba beyefendi. Merhaba. Merhaba. Güzel insan, güzel kalpli insan.
0: Evet.
3: Diyarbakır Tunceli yollarındayız.
0: Evet.
3: Çok güzel bir radyo sunucusunuz.
0: Öyle mi?
3: Sesinizle yankılansın her yer. Almanya'dan selam aleyküm.
0: Selamlar efendim, selamlar. Ya. Sık naza çekme kendini bana bir. teslim et be. Senin Almanya'dan sevgiler diyor. Herhalde gelmiş memlekete Diyarbakır yolunda dinleyin. Yeter artık naza çekme, kendini bana bir teslim et be. Senin o güzel yüzü soyu hürmetine. Vallahi bu abimize söyleyeyim, bak çekirgeler de öyle. Kurulu düzenini bırakıp Türkiye'ye geldiler yani.

İrfan'la evimin balkonunda 4 tane aynı zamanda gördüm. Bunlar harbiden zararlı mıymış? Bilmiyoruz daha valla. Yani daha yeni geldi ülkeye çekirgeler, direkt sigaraya başlamışlar ya. Bak, zararlı çocuğum.

Oya Hanım ne güzel yazmış. İrfan diyor çekirge bir sıçrar, iki sıçrar sonra... Vallahi şimdi bunlar memlekete gelince şimdi bu viral olmuş artık bu görüntüler, sigaraya başlamış çekirge falan. Her şeyi öğrenir. Ona dolandırıcılığı, ondan sonra bir dernek kurar, yardım toplar falan. Ondan sonra görürsünüz.

0: İzmir'den Zafer Bey, hoş geldiniz. Abi diyor, o 70 bin liraya tekneden iniyormuş gibi fotoğraf çektiren diyor. Eğer Bodrum'daysa doğrudur. Boşuna araştırmayalım diyor Bodrum'u sanıyor. Doğru söylüyorsun abi.
1: Ya abi sen neredesin? Sen bilmiyor musun? Seni bir gün görmesem kör, ikinci gün görmesem kötürüm, üçüncü gün görmesem ölürüm, ölürüm, ölürüm.
0: Canım ölürüm. Efendim evet, Melis Kar söyledi yatıya. İstanbul'la Edirne'den giriş yapan Balkanlardan çekirgelere çaldık bu şarkımızı. Bakalım sevgili dinleyenler, ülkeye geldiler, bundan sonra ne yapacaklar? Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Efendim, o sigara içen çekirge herhalde ülkeye girince baktı buranın ekonomisi iyiye gitmiyor. Efkarlen bir sigara yakmış olabilir.
0: Çekirgenin acaba ne gibi maliyetleri var? Ne yapıyorlar bunlar? Yani elektrik, benzin kullanıyorlar mı? Bilemiyorum ya. Çok acayip, vallahi billahi. Yani bak, dinleyicimiz yazmış. Çekirge çekirge, sen Avrupa'yı bırakıp gelirsen işte görürsün demiş. Ya Balkanlardan giriş yaptı çekirge diye haber çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Dur bakayım, bir dinleyicimiz bir şey göndermiş. Bunu dinle diyor. Dinleyeyim ben bunu. Ne bu? Ne?
3: Yere nasıl gidiyorlar? Tamamıyla rüzgarların etkisiyle. Yani ha, kendilerini rüzgarlara bırakıyorlar.
0: Evet.
3: Rüzgar onu ne tarafa götürürse, rüzgarları arkalarına alıyorlar. Ne tarafa götürürse o tarafa doğru hareket ediyorlar. Ama yağışlı havada uçamıyorlar. Yağış onları etkiliyor. Kuru sıcak gerekiyor. Bir de psikolojileri değişen hayvanlar. Nasıl? Eğer tek başlarınaysa o zaman oldukça mülayim, utangaç oluyorlar.
0: Tek başlarına.
3: Ki burada haberde gördüğünüz gibi kavanoza bile koymuşlar. Hmm. Utangaç hayvan oluyorlar. Ama eğer grup halindeylerse, toplu oldukları kötü, zaman tabii, sürü psikolojisinden etkilenip, ben oldukça yoğun sürüden bahsediyorum. Hmm. O zaman yırtıcı oluyorlar. Saldırgan oluyorlar. Etraftaki her şeyi yemeye başlıyorlar.
0: Eyvay.
3: Bambaşka bir psikolojiye dönüyorlar.
0: Böyle kalabalıkken, hani mahallede de olur ya, tek sen böyle şey palazlanamazsın yani o şeye gir. Ama böyle kalabalık sürü halindeyken böyle, değil mi? Aşiret gibi takılıyorsun tabii o. Şimdi hanımefendi, nasıl yapsak yani? Tekken o zaman eve oturmaya, çayamaya çağırabiliriz yani hani. Allah'ım, vallahi bir memlekette bir çekirgenin psikolojisini düşünmediğimiz kalmıştı ya. Efendim, reklamlar, reklamlardan sonra 0549-204-0104 Bodrum'dan buradan canlı yayınımız devam edecek. Konumuz bunaltıyor. Eyvah, şimdi de bu çekirgeler bizi bunaltıyor. Reklam.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo.

0: Ekibi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Makine,
5: İçtenlikle çalışıyoruz.
4: Samimiyetle.
5: Hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Radyo D'de canlı yayınımız devam ediyor efendim. Ben İrfan Aslanan. Radyo makinesini Bodrum'dan çalıştırıyorum. Özleyenlere selam olsun. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Yarın çok kıymetli bir sanatçımızın evinden canlı yayın yapacağız. Evet. Galiba o da geçen sene Bora Duran gibi evinin kapılarını ilk defa Radyo D'ye açıyor. Sürpriz. Ve çok keyifli olacak. Kaçırmayın efendim. Mesela bizim Kanal D magazin Asiye Acar girmek istemiş. Açmamış kapılarını. Sadece demiş Radyo D'ye gösteririm demiş. Burada tabii kamera olmadığı için görüntülü bir şey yok. Kabul etti, yarın sürpriz. Efendim konumuz bunaltıyor. Ne bunaltıyor? Demiş ki bir dinleyicimiz. Küçük şeyler beni bunaltıyor. Ya küçük şeyler derken yani böyle küçük aman ya, bunu da mı taktınız ya falan. Hani... Bu mu? Nedir sevgili dinleyenler? 0549-204-0104'e bakıyorum. Çekirgelerle alakalı çok mesaj gelmiş. Bulundukları ortama göre psikolojileri değişiyorsa çekirgelerin Türkiye'deki durumu psikolojilerini kaldıracağını düşünmüyorum. Demiş. O yüzden burada fazla barınamazlar. Rahat olun diyor dinleyicimiz. Yalnız şunu baştan söyleyeyim, böyle bir yani ne kadar olursa olsun hani burada bir tamam sevenler mesaj atmıştı. Ay çok sevimliler falan. Hani o taraftan bakmıyorum mevzuya. Hani tamam hayvandır, ne yapalım şimdi yani, ama önlemlerimizi alacağız. Yani ben mesela hafta sonu bir haber gördüm, sinir oldum. Yani bu mevzu hayvan sevip sevmemekle alakalı değil. Sevilecek hayvan var, sevilecek hayvan var. Yani önlemini alacaksın, sinekliğini falan. Uyarılar o yönde. Alanya'da bir şahıs aracının üzerine kedilerin çıkmaması için böyle örtüye paslı çiviler yerleştirmiş sevdiğinden. O gündem oldu, gördünüz mü bilmiyorum. Allah kahretmesin yani. Bir de çivi alıp paslandırmış mı ne yapmış anlamadım ya. Yani. Yani dünya malına bu kadar kıymet verip öyle... Gereksizce kıymet verip arabanın üstüne kedi çıksa ne olur, çıkmasa ne olur ya. Değil mi? Vallahi öyle. Yazık, günah. Bugün bir tanesini gördüm. İstanbul Üsküdar'da martıların bacaklarını ve kanatlarını kırıyor. Yakalandı şahıs. Bangladeş uyruklu biri ülkeyi yasa dışı yollardan girmiş. Hem kendi engelli. İdari işlem uygulanarak deport edildi efendim, ülke dışına yollandı, hani geri dönme merkezine sevk edildi. Ya inanılır gibi değil, sen ne için girmişsin yani, niye kuşların bacaklarını kesiyorsun, kırıyorsun, kanatlarını kırıyorsun? Dünyanın manyağı bitmiyor yani, vallahi billahi. Öyle bir şey gördüm yani. Kuşların kanatlarını kırıyor, bacaklarını kırıyor. O yüzden hayvanlar yani bu derecede değil tabii ki de. Yani hani bu haberler nedir? Ama çekirgelerle ilgili değişik bir durum söz konusu. Kimse sana

Dinleyicimiz diyor ki İrfan diyor turizm canlansın diyorduk çekirgeler geldi diyor. Turist olarak gele gele çekirgeler gelmiş. Bu da bir de bu Bangladeşli manyak gelmiş efendim. Yani

0: Evet, Nazmiye Hanım hoplayıver çekirge şarkısını istiyor. Kız söyledin mi yoksa? Bakayım, o şarkıyı mı söyledin?
1: Tatlı dilli güler yüzlü.
0: Ben... No, söylesene o hoplayıver çekirge. Ha, onu söyle.
1: Ey boncuk gözlü, deliler seni arıyor. Neredesin sen?

Efendim dinleyicimiz diyor ki et yiyen çekirgenin Türkiye'ye gelip sigaraya başlamasının neresini normal görelim İrfan? Et fiyatları gram altınla yarışıyor bir memlekette demiş.

Ünvan bizde yenecek bir şey bırakmadılar. Kuru kaldık, gelsin bir de çekirgeler yesin diyor. Balkanlardan Edirne'den hep soğuk hava giriyordu. Bu defa çekirgeler mi gelmiş diyor Mutlu Bey. Evet. Evet. Evet.

0: Bu çekirgeler çok tanıdık geldi bana diyor dinle. Nereden tanışıyorsun? Butlan çekirge. Efendim bakayım şöyle bir konulara da aşağı ineyim şöyle. Ethem Bey neler yolladınız bu kadar öyle böyle? Neler yolladınız?
1: İrfan abi ben İzmir'de yaşıyorum biliyorsun. Evet. İşte gerisini sen düşün, sen getir.
0: Ne yapayım? Anlamadım.
1: Bunalıyorum. İrfan abi daralıyorum.
0: Daralıyoruz Ekrem abi.
1: Abi ben bu bizdeki lüks hayatı, farklı görünme olayını anlayamıyorum ya. Kime, niye, niçin abi?
0: Belli değil mi kime, niye? Instagram için. Maalesef durum bu. Vallahi bu Instagram falan kapatılsa var ya, kafeler boşalır, tatil bölgelerindeki kalabalık böyle yarıya iner. Ondan sonra yani alışveriş azalır. Millet tatile çıkmaz yahu. Tatile bir fotoğraf için çıkıyoruz ya. Maalesef yani. Durum böyle. Bakayım şuna da bir. Bunu açmış mıyız bu? Ne diyor burada? Ver bakayım.
2: İrfan abi. Ha,
0: bunu açtı bunu. İrselcim canım benim. Kenan Bey diyor ki Muhammed Salah'ın menajeri artık bunaltıyor demiş. Hemen bakalım. Simgeciğim canım benim hoş geldin. Ay çekirge son zamanlarda çoğaldı, evi ilaçladım, rahatladım. Hayvan severler kusura bakmasınlar da onlarla da yaşanmaz ki diyor. Yani çekirge sevme şey kriterine girmiyor yani. Hani çok sevilesi bir şey değil yani, kedi köpek gibi böyle sevilecek bir tarafı yok. Yok öldürmeyin, frekans yayıyor demiş. Frekans yayıyor falan deniliyor da bilemedim ne gibi frekans yayacak. Korkudan başka bir şey yaymıyor bizim evde diyor. Antenlerinden neler geliyor acaba, kaçak yayın mı yapıyorlar o, bilemiyorum.
3: Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge. Çok dertlendiysen sen de, yak beni çıkara çekirge.
0: Ya deme bunu ya, vallahi billahi. Sağlığa zararlı sevgili dinleyenler. Çekirge de olsa tavsiye etmiyoruz.

0: Cak bunaltıyor İrfan. Konumuz bunaltıyor. Ailem çok bunaltıyor abi yazmış bak. İşsizlik bunaltıyor demiş dinleyicimiz. Dışarı çıktığımda bir an önce gelip pijamalarımı giyip uzanmak istiyorum. İnsanlar bunaltıyor demiş. Ya ne pijaması ya bu sıcakta, manyak mısın ya? Allah'ın izniyle. Pijama bunaltmıyor mu sizi? Yani beni bunaltıyor.
1: İrfan ya. Yazın şu sıcakta işe gitmek çok bunaltıyor ya. Keşke yazın 3 ay tatil yapsak, kışın devam etsek. Ne güzel olur değil mi?
0: Ya.
1: Ama ne yapacaksın ya? Ekmek parası abi.
0: Ekmek parası abi. Efendim, haber merkezimiz bizi bekliyor. Yeni gelenler var, hoş geldiniz. Mesajlarınıza bakacağım. Bodrum'dan yayınımıza devam edeceğiz ama günün son gelişmelerine bakalım neler oluyor. Çok sıcak bir gündemdi biliyorsunuz. Siyasetin sıcağı, bir de Bodrum'un sıcağı. Öf. Efendim, Yusuf'a İstanbul Merkez Stüdyomuza bırakıyorum. Sonra geliyorum. Ne bunaltıyor sizi, yollayın bana. Yusuf'cum sende yayın.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Özgür Özel CHP grubundaki son konuşmasında partiye veda etti. Özel yeni parti kuracaklarını da resmen ilan etti. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtlarıyla aday cevaplarına erişime açtı. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanlarına da ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hacı adayı katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 2423'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 967'ye yükseldi.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 34, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor.
3: Bu gidişat sorun olacak.
2: 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro. 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
7: Dünya Katılım var.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Radyo DC ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler.
1: Delirdik mi, özledik mi?
0: Delirdik, delirdik evet. Delirdik. Konumuz bunaltıyor. 0549-204-0104'e. Buraya Bodrum'a atıyorsunuz mesajı, ben de dünyaya atıyorum. Ve Türkiye'de ve dünyada neler oluyorsa bakıyoruz. Bu radyo makinesine koyuyoruz, karıştırıyoruz efendim. Rihanna dünyadan bir isim. Şu an Türkiye'nin gündeminde. Ya dedim Rihanna niye Türkiye'nin gündeminde acaba? Globalde değil, Türkiye gündeminde. Şey yapmış Instagram'da Ankara Esenboğa Havalimanı'nı takip etmeye başlamış Rihanna. Niye takip ediyor acaba? Ankara'da bir işmiş mi buldu bunu? Aa. Çok ilginç. Rihanna Instagram'da Ankara Havalimanı'nı takip etmeye başladı deniliyor. Bir de yani doğru hesap da değil. Özellikle baktım yanlış bir hesabı takip ediyor bir de. Yani kurumsal bir hesap değil. Allah Allah. Ankaralı biri telefonla elle mi geçirdi bunun acaba? Sevgili dinleyenler bir düşünün bakalım, Rihanna niye Ankara Havalimanı'nı takibi almış olabilir? Acaba bir sahne anlaşması mı yaptı Ankara'daki mekanlarla? Hani çocuğu mocuğu mu acaba aldı da Ankara'yı takip ediyor? Ne yapıyorsun la bebe? Ya ne anlama geliyor acaba? Bir yorumlar mısınız? 0549 204 0104'e bakalım neler gelecek efendim.

de bunu kim ortaya çıkardı yani? Bir herhalde o hesabını baksana Ankaralı şey bizim sayfayı takip etmiş Rihanna diye. Hani biri çıkardı bunu ortaya ama nasıl buldunuz ya? Bir de hala takip ediyor mu, bir bakar mısınız? Ankara Havalimanı tarihinin en beklenmedik takipçisiyle karşılıklı şu an. Gününü gün edersin, şansı bekleyerek boşa koş, doluya koysan almaz, hayat dolu geçsin diye uğraş ama olmaz. Alıştık her derde, yarıştık her... Acaba NATO zirvesinden sonra mı merak etti de yani? Hani Rihanna'nın Ankara'da bir zirvesi var demek ki.

0: şarkı vardı. Nerede o? Tamam da kanka. Ne alaka? Onu çalsana bize. Onu ayarlasana. Biriyle acaba bir siyasiyle toplantıya mı geliyor? Ne oluyor? Rihanna partiye mi geliyor? Bir partinin başına mı geçiyor? Ne oldu? Efendim dinleyicimiz mesaj atmış. Uçağını indirecek yer arıyordur diyor. Biz başka ülkelere gitmek için, vize almak için uğraşırken o elindeki imkanları kullanmayı biliyor. Şaşkın çekirge demiş bak. Bu mesajı atan dinleyicimiz ayrıca demiş ki beni de damat bozuntusu bunaltıyor İrfan diyor. Uykularımı kaçırıyor hatta demiş. Bak dinleyicimiz bakmıyor, harbiden gerçek takip ediyor diyor. Hesabın adı ne diyor? Ankara Havalimanı. Ankara Havalimanı. Rihanna'nın takip ettiği hesap. Çok ilginç ya. Yani eğer ki hani Ankara'ya aldıysa rotayı, bir şeyler var. Ben aklıma sahne alacak orada diyor. Ankara biliyorsunuz gece hayatıyla çok meşhur olduğu için. Ne? Evet bak, ver mehteri diyor Rihanna Ankara'yı takip. Çok acayip gerçekten de. Yani şimdi herkesin aklında acaba hangi mekanda sahne alacak diye. Yakında Rihanna'yı Ankara gecelerinde kaşık dansı yaparken görersek şaşırmayın ya. Çünkü Rihanna yanlış anlaşılmış. Rihanna rüyasında takip ediyormuş kesini diyor. İrvan'cığım, Yusuf abi diyor ki bizim çekirgelere karşı önlemimiz var. Aslanlar gibi kedimiz var elhamdülillah. Olmayanlar düşünsün, onları yediririm ben diyor. Çekirgeleri yediririm diyor. E tabi bebişlere lazım. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar.
1: İrfan abi kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
1: Devamlı olarak bir şeyler isteyen ve bu ay çok önemli diyen üst yöneticiler aşırı derecede bunaltıyor abi ya.
0: Evet ya. Az önce Oya abla da ev kiraları kiracıları bunaltıyordu demiş. Güzel. Ver bakayım bir tane daha.
2: İrfan, kocam bunaltıyor. Ya bu kadar ağır kanlı, bu kadar yavaş mı bir insan olur Allah aşkına? Kocam İrfan, başka bir şeye gerek yok.
0: Kocam bunaltıyor diyor.

Hiçbir program bilmeden iş bulan arkadaşlarım Excel vesaire ileri derecede kullanıp hala işsiz olmayan hayat beni bunaltıyor. Her şeyi biliyorum, iş bulamıyorum ama hiçbir program bilmeyen iş buluyor.

Efendim çekirgeler için gelip burada et yiyecekler deniliyor. Bir dinleyicimiz de kuru fasulyenin yanında soğan da kıralım mı demiş efendim.

0: takımından falan bir şey mi var, arkadaşı mı var?
1: Küçük, içim rahat. Ne eksikti, ne gedik, sen düşün. Yalnız...
0: Ne yazmış? Rihan Nankara. Rihan Nankara. Rihan Nankara, seninki İstanbul'da Ankara. Evet, Erik Dalı oynamaya geliyormuş efendim Rihanna. Yalnız şeyi merak ediyorum ya. Acaba Ankara Havalimanı da onu takip etmeye almış. Onu da bir kontrol eder misiniz? Lütfen.

0: Ankara'ya diyor eli değmiştir diyor. Evet, Sercan yazmış. Havalimanının Rihanna'yı takip etmemesi peki diyor. Yazıklar olsun. Koskoca Rihanna seni takip ediyor. Hemen dönmedin mi ona ya? Evet, takip etmiyormuş efendim. Kontrol edildi. İnsan bir gece mesaj atar ya. Uyudun mu falan. Kalp neyin atar ya. Ama Rihanna'nın Türkiye'den çok takipçisi varmış sevgili dinleyenler. Yani o da başkenti takip edeyim diye havalimanına, hani olur gideriz. Nereye ineceğimiz belli olsun hani. Tabii. Kendi özel uçağıyla Acun gibi gelir yani oraya. Evet, yeni transfer gelişmesi diyor. Ankara'da bir takıma geliyor Rihanna. Nereye gelecek? Yani. Aha sevgili dinleyenler. Bakayım şöyle bir kraliçedir Rihanna demiş. Türkiye'de büyük şeyler planlıyordur. Ne zaman isterse biz Ankaralı olarak hazırız demiş dinleyicimiz. Vallahi baksanıza olaya bakın.
1: Müşterileri merak etmişler İrfan.
0: Kime merak etmiş?
1: Bizi görmek için geliyorlar.
0: Neyi merak etmiş anlamadım ki abi. Bizi mi merak ediyordu?
2: İrfan, Ankara Havalimanı'nın takip etmemesinin sebebi daha henüz radara girmedi. Radara girince takibe başlayacak.
0: Ay ay ay ay. Abi bir anda Ankara'yı takip edince takipçileri arttı kadının diyor. Sen de mi takip ediyordun onu, bak bak bak. Ha? Dinleyicimiz diyor ki Rihanna da yaşlılığına yatırım yapıyor diyor. Yani bazı elden ayaktan düşünce bazı şarkıcılar öyle bir şey var. Yani Ankara gecelerinde sanat hayatına devam etmek gibi. Rihanna da tükenince artık öyle mi diyorsun yani? Ah ya vallahi billahi. Rihanna'yı nasıl hatırlıyoruz? Sürekli hamile Rihanna yani. Sürekli ben öyle haberleri görüyorum basında, dünya basında. İşte Rihanna işte üçüncü bebeğine, beşinci bebeğine diye haberler görüyoruz. Eyüp diyor ki o gelsin buraya la bebe demeyi öğreteceğiz ona diyor. Gel. Selam, konu Rihanna mıydı diyor Cansu. Rihanna. Bunaltıyor efendim, konu bunaltıyor, bunaltıyor, bunaltıyor.
3: Yandık baba sevda ocağın.
0: Diyor İrvan Bey, bence en iyi estetikçiler Ankara'da, şeklini düzeltmeye geliyordur demiş var.
3: Dikkat et güzel, düşmeden yürü.
4: Aman güzel yavaş yürü canım canan. Yolda çıda aşağıda gelsin.
0: Pekala, bakacağız efendim. Bir düşünün bakalım Rihanna Ankara'yı niye takip etmiş? Konumuz bunaltıyor.
4: Dokuz farda aşağıda gelsin. Neden?
0: Belirsizlik beni çok bunaltıyor İrfan abi diyor.
4: Canım canan. Yolda çıda aşağıda gelsin.
0: Evet, beni de şu an Rihanna'nın

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Reklam.
7: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
8: Garaj Oto
9: Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Orijinal Çamlıca Gazoz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
13: Böyle bir dünya var.
14: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı yaz boyunca tatil storyleri izleyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

0: Çok boş bu hayat be. Vallahi radyo hoş. Efendim hayat boş, radyo hoş. Mottosuyla yola çıktığımız radyo makinesini çalıştırıyoruz. Bodrum'dayız seyyar stüdyomuzdan. Aman zeval gelmesin. Bugün böyle onu seve seve yayına girdik. Sıcaklar malumunuz. Bir şey olmasın makinamıza. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz bunaltıyor bu sıcaklarda. Tabii önemli de şeyleri, uyarıları yapıyorum. Bugün yine gündem olmuştu. Bir vatandaşın aracına koyduğu portakal suyu dolu termosu sıcaktan patladı sevgili dinleyenler. Şu an arabalarında bizi dinleyenler, ulan benim termos nerede bakıyorlar şu an. Termosunuzu arabada bırakmayın. Termos, çakmak. Bomba etkisi yapıyor. Bu her şey patlıyor ya. Elektrikli araba patlıyor. Ne olacak bizim bu halimiz? Allah Allah. Termos bunaltıyor efendim, termos. Neymiş bu? Verebilir misin onu bir dinleyeyim.
1: İyi dostlar. Başıma gelen Garip Olaylar dizisinde evet. Yeni bir safa.
0: Ne oldu abi?
1: 55 AMG.
0: Dur bakalım.
1: Çeşme'ye tatile geliyoruz.
0: Evet.
1: Eşim bardaklı termosunu bırakıyor. İçinde evet. Portakal suyu var. Sıcakta termos bir mermi gibi kapağını ön cama fırlatıyor. Ve ön camın hali.
0: Camı patlatıyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah sevgili dinleyenler. Aman.
1: Buradan ne ders çıkarıyoruz? Ön cam da güneşlik olmasına rağmen sıcaktan patlıyor kapağı. Kötü bir termosmuş bu arada.
0: Evet.
1: Basınçtan mermi gibi ön cama çat diye gelip ön camı kırıyor.
0: Eyvah, çok geçmiş olsun.
1: Yere dökülen portakal suyu da cabası tabii, onu temizledik ama şurayı görünce şoka girdim. Görmedim. Yaşayan var mı? Aman olmasın.
0: Dikkat edelim.
1: Aman. Değerli dostlar.
0: Sevgili dinleyenler, yaz aylarında ne yapıyormuşuz? Termosları arabada unutmuyormuşuz.

bir ön cam ne kadar? Bir 40-50 bin lira falan yani. Bir ön cam. Yazık günah. İşte sevgili dinleyen, öyle çeşmeye meşmeye tatile gittiğiniz zaman ilk termostan başlıyor patlamalar ya. Hani turizm patlamış, termos patlamış. Severek ayrıldık, ona yanıyorum. Ya dikkat et, bazı şeyler tabii, o asitli şeyler böyle mayalanıyor, bir şey oluyor yani iç basınçla birlikte.

0: Mesajlarınıza bakıyorum da bir dinleyicimiz diyor ki ya İrfan diyor acaba Rihanna'yı Ankara Havalimanı'nda kim karşılamaya gelecek? Ya kim derken devlet erkanından birisi falan diye mi soruyorsunuz? Sedacığım merhabalar, hoş geldin.
1: İyi akşamlar İrfan.
0: İyi akşamlar.
1: Zor hayat şartlarına tek başına dayanmaya çalışmaktan çok bunaldım.
0: Konumuz bunaltıyor.

İrfan dışarı çıksam sıcak bunaltıyor. Evde olsam canım sıkılıyor diyor. Evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. İş yerinde olmak başlı başına bunaltıyor demiş. Yıllık iznim masada bekliyor. Bu sürecin yavaşlığı beni bunaltıyor demiş dinleyicimiz.

İrfan o termostan değil portakal suyundan demiş dinleyicimiz. İşte asitlendi herhalde değil mi? Diyor ki denizdeyken kaynanamın görüntülü arayıp açmadığımızda sonrasında açmadınız denizde olduğunuzu fark ettim deyip nazarının değmesi ve eve kavgalı dönmemiz bunaltıcı bu sıcakta diyor. diyor ki İrfan o olayın büyük benzeri benim de başıma geldi. Kızıma aldığım sıkma portakal şişesini arabada unutmuşum. Birkaç gün sonra aniden şişenin kapağı patladı. Arabanın içi her yer portakal suyu oldu. Demek ki keramet portakalın asidindeymiş diyor. Ya. Bilmiyorum, arabanın canı C vitamini çekmiş demek ki. Normalde hiç aramayıp sadece işi düştüğünde arayan akrabalar bunaltıyor diyor. Nem çok fena bunaltıyor be demiş dinleyicimiz. Konumuz bunaltıyor efendim. Bakayım şöyle bir... sürekli çay içer misin yeğenim diyen amca beni bunaltıyor... İçtenliği, bu amcanın içtenliği sıcak havadan daha çok bunaltıyor demiş. Abi sıcak havada nasıl bu çayı içiyorlar ya? Ya sıcak çay serinletiyor diye bir şey var, böyle bir algı var. Ya onu anlamadım, ben genelde çay içemiyorum. Yani çay içemiyorum çünkü ne bileyim böyle bir yakıyor beni. Kışın da yakıyor yani. Midemi yakıyor, reflümü coşturuyor yani. İrfan bu durumda termos patlıyorsa ne yapmamak lazım? Tatile gitmemek lazım. Termosların patlamaması için diyor. Tabii. Abi sen Bayram Yavuz, yenge falan tatile çıkmak istedin de ki karıcığım de termoslar patlıyor. O yüzden gidemiyoruz de. De. İzmir'den Zafer bayağı ciddi ciddi Rihanna'ya mesaj atmış. Abi sordum dönsün söyleyeceğim diyor. Ankara'yı neden takip ettin kız yazmış. Ya. Ödemeler bunaltıyor abi, bitmiyor bitmiyor diyor. Arkadaşım arıyor, gün yapıyoruz haftalık 200 euro yaz dedim, beni de yaz dedim diyor. Yaz oraya, yaz ya, yaz ya. Bu tadilat bizi bunaltıyor diyor. Valla tadilat, evet beni de çok bunalttı biliyorsunuz. Geçen yıldan beri tadilat yapılacağım diye buna dolandırıldım. Sonra hanımın hamileliği girdi, hiç ilgilenemedik. Uzaktan uzaktan yaptık, komşular sonra bunalttı efendim. Yani çok acayip. Tadilat başka bir şey ya. Yeminle sizi başka bir dünyaya sokuyor. Yani sizin içinizde bir tadilat başlıyor ya. Hala ben uğraşıyorum mesela komşuların derdi, evi.

0: la la la la la. Bana hep şey soruyorlar. Ne oldu? Dolandırılmıştın. Aldı mı paranı? Ya nerede? Mahkemeye verdin. 4 yıl sürecek dedi avukat. 5 kuruş alamadık. Ama az kal. Hepsini Instagram'dan ifşa edeceğim yani. Vallahi. Bu sıkıntıları yaratanları bana.
1: Ses tonum güzel diye sırf yani sırf sadece bundan kurumsal olarak yapılan bütün etkinliklerde akla ilk benim gelmesi ve bütün çalışmalarda yer almak zorunda olmak beni artık gerçekten bunaltıyor. Abi ben eğer öyle bir akıma 70 bin lira para versem abi martıların bacaklarını ve kanatlarını mı kırıyormuş bir evet. De engelli miymiş bir evet. De yasa dışı yollardan mı ülkeye girmiş evet. İnanamıyorum ya yani her gün yeni bir şey duyuyoruz. Gerçekten işte ondan sonra diyorlar ki niye ön yargı var engellere? Böyle tetikleyen, besleyenler de var işte bu ön yargıyı.
0: Ya. Ya bir dinleyicimiz Cihan'la NATO zirvesinden ilham aldı. Baklava yemeye geliyor. Nagihan Hanım Ankara'dan. Benim diyor bahçeme geldi Rihanna diyor. Tuttum elinden diyor. Ne yazmışız bir MMY'ye götürüyorum. Rihanna'yı bir şey yemeye götürüyormuş efendim.
2: Selin abicimin yayınısı. Menfaatçi insanlar bunaltıyor. Ben de gerekeni yapıyorum.
0: Menfaatçi insanlar beni bunaltıyor. Helal kız sana. İrfan o çay harareti alır sözü dere olan çaydan geliyormuş. İçilen çay değil. Ama çaysız olamaz yine. Ha çay harareti alır. Dere olan ya akan su harareti. Evet Silfanlım benim şarkım. Biz bunu İrfanlım diye söylerdik.

0: Efendim bir bakış açısı ilginç dinleyicimizden. Kontrol etmiş dinleyicimiz. Diyor ki İrfan diyor, Rihanna birçok havalimanını takip ediyor. Sürekli doğurup gezdiği için havada doğum yaparsa ineceği yerlere bakıyordur. Artık hangisine denk gelirse orada doğuracak diye.
1: Ya bu nedir arkadaş ya?
0: Acaba şey mi seçiyor? NATO zirvesinde gördü, aa ne güzel şehirmiş. Ondan ne güzel böyle bir başkentte bir tane doğurayım hani oralı olsun hani. O kadar doğum yapsam değil mi? Farklı farklı yerlerde doğsun ki çocuklar yani. Ankara bir gururdur benim başkentim ya. Yoksa başka niye takip eder bir insan havalimanına? Efendim reklamımız hemen acilen geliyoruz. 0549 204 0104.

0: Kaptan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reddiler'deyiz.
1: Vodafone Reddiler şimdi Avrupa'nın da reddlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Hasan Aslanman.
1: Canım. Burası radyo değil, canlı yayınımız Bodrum'dan devam ediyor efendim. Güzel Bodrum'umuzdan sizlere sesleniyoruz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bunaltıyor konumuz. Bakın efendim, şu boşanma davaları bilmem ne. Şimdi Yargıtay bir boşanma davasında bir karar vermiş. Konuda kadını kusurlu bulmuş. O da şu: her akşam kocasına saat 19 ila 20 saatler arasında canlı konum attıran kadını kusurlu buldu diyor. Efendim? Abi bir saat içinde bir saatlik konum atsan ne olur, atmasan ne olur? Sevgili dinleyenler, siz de eşinize canlı konum atıyor musunuz? Bakın, bu canlı konum mesela harbi çok onur kırıcı bir şey ya. Ne? Güvenmiyorsan yollarını ayır, ne? Valla canlı konumu atan yuları da kaptırmış demektir, ben söyleyeyim. Kelebekli bayan, canım Zeynep Hanım. Siz canlı konum istiyor musunuz yayınımızı dinleyen hanımlar? Bak, itiraf edin ya. Diyor ki adam, canlı konum bunaltıyor diyor yani. Bak.

0: Evet, dinleyicimiz diyor ki İrfan böyle sorunlu tipler evlenmemeli yazmış efendim. Memeli'yi ayırmış efendim. Evet, yani bakayım şöyle bir... Yani hanımlar kafalarının içinde kuruyorlar. Acaba nerede? İşten çıktı, bu bir saat içerisinde ne yapıyor? E yolda adam yani. Hemen bakalım ne düşünüyor dinleyicimiz. Buyursunlar.
1: Evet. İrfan, 3 dakika delikanlı olup canlı konum atılmaz. 4. dakikayı bilmem.
0: Mustafa Karadayı, ben canlı konum atıyorum ama uzun yola gittiğim zaman diyor. Benim bir arkadaşım vardı. O mesela canlı konumu şey amaçlı kullanabilirsin. Mesela biniyor işte arabaya, eşine atıyor. Hani başına bir şey gelirse hani belli olsun ne oldu ne bit. Hani onu da şey kullanmak lazım. Akıllı kullanmak lazım. Bir de adamlar yani bir saatten fazla süre vermeyin o canlı konuma. Süreli biliyorsun o işte bir saat, üç saat, sekiz saat mi en fazla? Bak diyor ki Taha... O ısırılmış elmayı bul olmaz mı abi? Vallahi Yargıtay her akşam kocasına saat 19 ila 20 arası saatlerinde canlı konum attıran kadını kusurlu bulmuş. Orada ısırılmış elmayı yazmıyor efendim. Orada. Bak mesela canlı yayına girdim. Usta deminden bir arayıp duruyorum. Yani abi yayındayım. Ya bak mesela işte tadilat derdi yayında bile benim peşimi bırakmıyor ya. Yani. Bir bakacağım sana bir dakika dur. Bir dakika. Şuna de ki canlı de canlı konum de canlı yayında de canlı konum de onu.

0: Pınar abla, Pınar Soykan söylüyor efendim. Tıpış tıpış. Tıpış tıpış. Orçun Soykan'a selam olsun. Necip Bey diyor ki birinin bana bir adım yakında olması bile bunaltıyor. Bunu söyle İrfan'ı. Demiş. Kim acaba seni bunaltan?
1: Ödül isteyecek. Hadi gönlüm nitele öteye gitsin. Gözüne bakma etkin.
0: Valla Cansucuğum, o termosun tabii markasını söyleyemiyorum ama kapağını açarken vakumuyla sanki düdüklü gibi patlayacak hissini yaşayan var mıdır benim gibi diye sormuşsun. Var ben. Bizim Anelya'nın bebeğin suyunu onda şey yapıyoruz biz, böyle muhafaza ediyoruz sıcak kalsın falan diye. Her açışımda ben de öyleyim.
2: Bence o kadar güvensizlik, güvenmediği ilişkide kimsenin de olmamasını tavsiye ederim.
0: Konuş kız.
2: Madem güvenmiyorsun yollarını ayır.
0: Konuş.
2: Bu konum, bu çevrem içi bilgisi falan da yıkmadık yuva bırakmayacak galiba.
0: Aa, artık o konumlar şey oldu yani, anlık fotoğraf at, canlı aç. Eskiden var mıydı böyle şeyler? Ha? Canlı canlı neler yapıyordu insanlar? Vallahi. Canlı canlı şey yapıyorlardı. Yani canlı canlı derken biliyorsunuz, et kesiyorlar. Efendim bunun şeyi var, kaçak yollardan kesileni var. Hatice Hanım demiş ki bari bu sıcaklarda İrfan şu şekerli parfüm kullanma işine bir ara mı versek? Zaten hava bunaltıyor. Bir de ne demek yani, şekerli parfüm kötü mü kokuyor? Acaba terle karışınca mı şekerli parfüm öyle o? Yani, ne yapsın işte, koku çıkmasın da şeker koksun ya. Yani şekerli parfümün ne zararı var onu anlamadım Hatice Hanım. Bakayım şöyle sevgili dinleyenler. Dada benden canlı konum istiyorsun diye anladım demiş dinleyici. Yok. Vallahi az önce benden konum istedi usta, onu attım. Hiç kullanmıyordum dadacığım diyor. Geçen kuzenime gidecektim, kayboldum, canlı konumu açtım. Kendisi de açtı. O şekilde birbirimizi bulduk. Onun dışında hiç kullanmam, kimseden de istemem, vermem dedi. Demiş. Bak hanımefendi doğru kullanma yöntemini bulmuş. Kuzenle birbirini bulamıyorlar. Canlı konum atıyorlar, birbirini buluyorlar. Yanaş diyor, sağdan gir, soldan gir, yanaş diyor biraz. Annemin öyle bir hikayesi var. Biraz sonra anlatacağım reklamlardan. Şimdi annem bir gün denizde kaybettik yani, nereye gittiğini de bilmiyoruz. Onunla telefonda anlatıyor işte, şu marketi gördüm, şuna şuradan gir diyor. Ondan sonra artık bir saatten sonra annem diyor ki işte, bu tarafa doğru gel. Ya o taraf ne diyorum ha? Güneşin altında başına güneş geçmiş artık. Bana diyor ki bu tarafa doğru gel. Ya ne? Bu taraf ne taraf yani? O taraf, çıldırdık. Pekala, reklamlar, reklamlardan sonra 0549-204-0104'e doğru devam edeceğiz. Konumuz bunaltıyor. Bunaltmayla ilgili, şimdi annem gözüme bakıyor şu anda. Seni anlatacağım anne birazdan. Haberler, sonra reklamlar.
3: Ritmi. Yine burada.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Özgür Özel CHP grubundaki son konuşmasında partiye veda etti. Özel yeni parti kuracaklarını da resmen ilan etti. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtlarıyla aday cevaplarına erişime açtı. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanlarına da ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hacı adayı katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 2423'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 967'ye yükseldi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 34, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Yatan Yayıncılık.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Servis.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Radyo D'de 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. Bodrum'dan Seyyar stüdyomuzdan canlı yayınımız devam ediyor. Sizler de 0549 204 0104'e hoş geldiniz tekrardan. Şimdi size Demirören Medya ve Teknoloji Metal'den bahsedeceğim. Şu sıralar müzik listelerinde yaz şarkıları dönüyor ama çevreme bakınca başka bir heyecan daha var. O da LGS sonuçları açıklandı. Tercih dönemi başladı. İşte arkadaşlarımızın çocukları, yeğenlerimiz, akrabalarımız, komşular. Herkes böyle hangi lise sorusunu sorma peşinde bu ara. Hangi lise, hangi lise diye soruyorsunuz. Bir heyecan var. Ben de araştırırken Demirören Medya ve Teknoloji Metal dikkatimi çekti. Özellikle yapay zekaya merakı olan gençler için çok farklı bir okul. Yapay zeka bölümü, güçlü akademik programları, Erasmus ve yurt dışı staj imkanlarıyla öne çıkıyor bu bölüm. Yapay zeka bölümü. Üstelik İstanbul dışından gelen öğrenciler için yurt, İstanbul'un birçok noktasından servis imkanı ve başarılı öğrencilere yönelik de burs fırsatları da sunuyor. Tercih dönemindeki öğrenci ve veliler için küçük bir öneri olsun. Listeyi oluşturmadan önce mutlaka bir göz atın derim. İzlemeniz lazım sevgili dinleyenler. Takip etmeniz, incelemeniz lazım. Belki yeğeniniz olur, akraba olur, tanıdık evlat olur.

0: Az önce kokulardan bahsettik. Bir sitem var efendim. Bak ne diyor?
1: Bak Allah peygamber aşkına duş alın. Kokudan durulmuyor toplu taşımalarda, Marmaray'da, metroda. Kendi kokunuz, kendi pisliğiniz size hiç mi gelmiyor? Allah aşkına ya. Ya Allah aşkına ya. Derinizin rengi değişmiş ya. Durulmuyor. Bir de odorant sıkınca 5 dakika duş alan kaldı ki öyle insanlar var ki bırak 5 dakika 5 saat yıkansa paklanamaz. Durulmuyor abi kokudan ya. Siz nasıl rahat ediyorsunuz?
0: Ne bunaltıyor efendim? Kötü kokular mı bunaltıyoruz sizi? Konumuz bunaltıyor.

0: Üskancım hoş geldin canım benim, nasılsın?
1: İrfan'ım ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Arabada, işte, yolda, evde. Ben artık insanla çok gergin. Yani benim anladığımı kendisi anladığı halde anlayıp anlamadığını anlamlandıramayıp anlamsızca buna anlam katıp sonra kendini haklı bulup bir de üzerine beni haksızca eleştirip anlamsızca anlamını yitirdiği şeylerde ben anlamıyorum aga ya. Bu anlamı çok oldu ama anlayamıyorum yani.
2: Duayla sevgi birleşirse gözü yaşlı kalmazdı kimse, hiç kimse.
0: Yani anlamamayı anlamıyor. Evet. Başkalarının da anlamamasını anlamamayı anlamamıyor.

0: İrfan'ım bu gündemdeki şeyler beni bunaltıyor demiş. Aman hiç vallahi hiç uğraşamam. Yok Haluk Levent'miş, yok Ahbap'mış, Çavuş'muş falan. Hatırladıkça bunalıyoruz yemin ediyorum. Vallahi billahi. Bakayım şöyle. Yeliz'cim hoş geldin. Ah başın sağ olsun canım benim. Yeliz biliyorsunuz, Yeliz Yasemin radyoda da hatta mesajlar atmıştı. Babam rahatsız, hastanedeyiz diye. Kaybetmiş babacığını. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Sana radyo deyden sabırlar diliyoruz. Yeliz'cim sabırlar diliyoruz. Ankara beni bunaltıyor demiş. Bak ama Rihanna'yı bunaltmıyor Ankara. Yani diyor ki sanırım memleketime gideceğim. Hem gitmişken de saçımı da boyatırım. Kuaförümü bile özledim demiş bak. O gün bey diyor ki adam haklı İrfan. İrfan abi biz de bir şey anlamadık çünkü diyor. Biz de bir şey anlamamayı anlamadık yani. Evet. İrfan bugün de YKS sonuçları açıklandı. Kızım yine işte. Valla birkaç gündür beni de eşim çok fazla bunaltıyor. Zaten yeni yeni konuşabiliyorum ameliyat sonrası. O da kısık sesle eşim kızdırınca nasıl da sesim yüksek çıkıyor. Valla anlayamadım demiş. Telefonla bile konuşamıyorum ama eşim kızdırınca konuşuyorum onunla diyor. Çanakkale'den Özlem. Şimdi bu mesela size anlattığım yapay zeka bölümü nasıl? Çünkü yeni çağ böyle bir çağ. Gerçekten de her şey yapay zekaya dayalı. Bunu öğrenmek, bu bölümde okumak, yeni çağı yakalamak gibi sevgili dinleyenler. Şu telefonun radyoyu dinlerken 5 dakika kaçak yayın gibi geriden gelmesi de beni bunaltıyor. Ya İrfan abi gelecek sene aynı derslere gireceğimiz fikri beni çok bunaltıyor demiş bak.
1: İrfancığım, İrfancığım bu sıcakta her şey bunaltıyor ya. Mümkünse kimse kimseye yaklaşmasın.
0: Vallahi öyle.
1: Bunaltmayanları sorsaydın daha çok şey bulabilirdik.
0: Ne
1: bulabilirdik.
0: Mesela? Ne mesela?
1: Bulabilirdik bence.
0: Tamam şu dakika itibaren programda beni bunaltmıyor. Fazlası beni bunaltmıyor. Evet. Bunaltmıyor olsun. Tamam mı? Hani bunaltıyor. Çünkü çok bunaltıyorla ilgili mesaj var. Sıcak bunaltıyor. Klima çarpıyor. Ben bir yörük olarak demiş. Yazları yaylada yaşamam lazım benim. Değil mi? Senin zaten yörük olarak şehirde ne işin var? Yörük. Yörük. Yörük yaylaya. Yörük git yaylaya. Yörük yaylaya. Vallahi yörük ya. Yörük gidiyoruz ya yaylaya. Evet ya. Bileceğim demir geçerse bitti. Ne diyor Özkan'dan yeni mesaj? Dur. Ne cevap verecek acaba vatandaşa Özkan? Topluma vereceğin bir mesaj var mı? Anlamayan adam olarak. Anlaşılamayan adam olarak. Söyle
2: mesela,
0: bakayım.
2: Yani bir İBAN'ıma şöyle mesela...

8. istasyonlarında tuvalet kullanımı ücretli hale getirildi. Giriş bedeli 15 TL olarak belirlendi diyor. Caner abi kesinleşti mi bu? Söyleyeceklerimi duyma, kulağını tıkacağız ya da boşver şimdi bunu kuruyoruz diye. Efendim reklama gideceğim. Reklamlardan sonra bu sefer beni bunaltmıyor'a bakacağız, tamam mı? Tamam mı? İstanbul Merkez Stüdyomuza. Bak Yusuf beni hiç bunaltmıyor. Yusuf diyorum mesela, reklama girmiyorum. Tamam abi, canın isterse gir diyor. Hiç bunaltmıyor. Güzelliğin bir kenara, yanında duramam. Hiç hayatta reklam diye beni bunaltmıyor. Gülüşüne müebbet, böyle yaşayamam. En çok beni kim bunaltıyor? Çağlar bunaltıyor mesela. Yani hiç onun görevi değil, yayında değil, radyoda değil, dışarıdan atıyor, reklama gir diyorum. Reklam, geliyorum sonra. 0549 204 0104'te buluşacağız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için gereken her şey.
4: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Radyo D'de öğleden önce buluşuyoruz.
3: Aykut Balcı ile...

0: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Gong, gong, gong, eti gong. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Reklam.
8: 112.
9: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
16: Sıradaki şarkı gördüğü ünlüyü çıkaramayanlara gelsin.
15: Radyo D.

0: sevilenler, özleyenler. Meraklısına radyo makinesi çalışıyor efendim. 0549 204 0104'te çalışıyor. Yani 104'te hayatın içinde her zaman seninle. Konuyu bunaltmıyor'a getirdik. O kadar çok bunaltan varmış ki demek ki konuyu değiştirdik. Başakçım diyor ki İrfan sen Bodrum sıcak falan diyorsun ama beni şaşırtıcı bir şekilde ılığa yakın bu sıcaklık eskisi kadar terletmiyor ve bunaltmıyor demiş. Bilmiyorum be, yani bölge bölge değişiyor. Bölgenin senin olduğun yerde belki nem yok, bunalmıyorsun. Mesela Antep de çok sıcak ama çok nem yok ya. Bodrum kadar bunaltmıyor Antep yani. Hani... Şunu bir açmamışım. Küsmeyin efendim, yayınlıyoruz. Neydi bu?
1: İrfan hoş geldin.
0: Canım,
1: bunalıyorum İrfan. Çok bunalıyorum bu adamdan. Kim kocam o? Beni bunaltıyor İrfan.
0: Allah aşkına.
1: Ne yap?
0: Kız bir dakika dur. Ne yapıyor? Canlı konu mu atmıyor kocan sana? Ha? Kuzum benim. Ne yapıyor bu adam?

0: Gökhan Özen söyleyecek. Ufak hatta civcivler yesin diyecek. Ne bu radyodan da Metin Kaplan ve Dilek Kaplan'a bir şey yolla diyor. Ne yollayayım, selam mı yollayayım? İrfan, İzmir'in sıcağı sadece bunaltmıyor, başka şeyler de yapıyor demiş. Ne yapıyor? İzmir'in sıcağı böyle masaj falan da yapıyor mu? Ha? Vallahi.
1: İrfan, atsan atılmıyor, satsan satılmıyor.
0: Kocan mı? Ay.
1: Bunalıyorum İrfan. Bir çare bul lütfen.
0: Ne yapayım adama ben?
1: Amerika'dan fatoş.
0: Ah fatoş. Çok çektim aşkından, yeter. Ne çare bulsak, onu sürdürsek mi Amerika'dan acaba? Ne yapayım? Deport ettireyim onu, deport. Adamın üstüne bir suç atalım ona biz. Vallahi. Şey diyelim, Trump'ın gizli torunu çıktı falan. O yüzden uzaklaştırırlar orada, uzaklaşma kararı çıkartalım ona.

Çok teşekkürler Ayşe Bengisu. Bizim hanımın doğum günüydü de.

0: İrfan ben de öyle düşünüyorum diyor. Şeytan kulağına kurşun demiş. Bu yaz geçen yaza göre havalar çok daha iyi. Akşamlar gayet serin. Sabahları da ev serin. Dışarıda güneş altında durmadığın sürece bunaltmıyor beni demiş. Taner'cim hoş geldin. Şey, Tamer Kaplan efendim. Evet,
1: fazla mesai olmadan hesabıma yatan fazla maaş beni bunaltmıyor İrfan'ım. Ama böyle bir şey hiç olmadı.
0: Ve radyomuzun kamu spotu dinleyicisi Tamer Kaplan.

0: Geçenlerde kapşonlu bir sivitle yürüyüş yaptım. Beni de bunaltmıyor diyor. Dersini alırsın.
1: Dilerim ki o taş... Bu makinesi beni bunaltmıyor. Öyle ki eskiden hafta sonu yayınlarında pazara giderken bile kulağımda kulaklık vardı. Şimdi de itinayla podcast dinliyorum hafta sonları.
0: Ya simgemiz Eskişehir'de. Abi Tahir'i ara lütfen. Benim onu çok sevdiğimi söyle. Doğum günü Tahir. Aramızdaki kavgayı hiç bilmiyormuş gibi lütfen ne olur diye. Tahir'i diyorum ya. Tahir'i canlı yayında mı arıyor ben? Bak bir şey söyleyeyim mi? Canım benim. Tarihi kurcalamamak lazım. Aran kötü olabilir. Değil mi sevgili dinleyenler? Tarihi deşmemek lazım. Günümüze bakmamız lazım artık. Tarih yaşandı. Yani geçmişte kaldı. Biz hep şey diyoruz. Geçmiş geçmemiştir. Tarih bugünümüzdür diyoruz. Ama sen Tahir'i kurcala da tarihi kurcalama. Bir atsana numarasını buradan. Birisi bir çocuğu galiba kızımızın sevgilisi. Bir canlı yayında arayacağım. Ben burayı hemen direkt yaz arayacağım. Gel tarih buraya gel. Gel gel buraya gel. Kız hadi yaz numarayı. Gece çıkmak, dans etmek istermiş kendisi.

0: Alo, merhabalar.
1: Merhabalar, buyurun.
0: Merhabalar, canlı yayındasınız Radyo D'de. Tarih Bey ile mi görüşüyorum?
1: Tarih, evet, doğrudur.
0: Kardeşim, sen artık tarih olarak tanındın. O yüzden seni...
1: O neden?
0: Tahir değil de tarih olarak kaydedeceğim buraya. Şu ama bak... gerçekten kelimeleri ben seçerek kullanmıyorum ama sen seçerek kullan. Bu kızı seviyor musun?
1: Bu şimdi intikam gibi bir şey mi? Ne oluyor, anlamadım.
0: Bu intikam gibi bir şey. Ya radyoda canlı yayında neyi intikamı, Allah'ını sever.
1: Ne bileyim, biraz beni hırpalayacak mısınız gibi duruyor ama bakalım.
0: Hayır, niye, bu kıza kötü mü davranıyordun da korkuyorsun ya? Allah Allah.
1: Yok, korkmalık bir durum yok. Bu kız biraz deli manyak bir insan.
0: Deli manyak bir insan bu kız.
1: Biraz öyledir.
0: Şimdi bak, canlı yayındası, yine söylüyorum sana. Bak, deli olabilir, deli manyak, çünkü Radyo D dinliyor, deli manyak olur, olur, olur. Başka nasıl bir insan bu kız?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Duyularına hakim olamayıp bir anda parlayıp ortalığı yerle eden bir insan.
0: Oo.
1: Ama özünde çok iyi bir insan. Şimdi böyle bir durumda var.
0: Hiç böyle...
1: Ha, sevgi konusunu az önce sormuştunuz. Sevgi konusunda sevgi, evet, gerçekten var. Kendisi de bunu bilir. Şu ana kadar hiçbir zaman kötülüğünü istemedim. İyiliği için de elimden geleni yaptım yani. Bunu inkar edemez zaten.
0: Güzel.
1: Ama şöyle de bir durum vardır mesela. Ben hep onun mutlu olması yanında, mutlu olmasından yanayım. Hmm. Şu ana kadar söylediğim, temenni ettiğim, elimden gelen bütün çabalar hep bu yöndeydi.
0: Helal olsun.
1: Peki... Ama şöyle bir şey var.
0: Ha, evet, var.
1: Madem ki konuya giriyoruz, ben hızlı bir giriş yapayım ki şu an, çünkü bir yandan da işe gidiyorum, o yüzden.
0: Tamam tamam, sen bayağı hızlı girişi ilerletiyorsun, güzel. Peki bir şey sorabilir miyim? Hani bir deli manyak dedi, hiç tabii, böyle buyurun. Saçını başını yoldu mu bu kız senin? Onu söyle bana.
1: Eline o fırsatı vermedim yani, fırsat olsaydı yapardı.
0: Eyvah eyvah. Peki devam edebilirsin kardeşim, buyur.
1: Güzel, bir saniye müsaade isteyeceğim. Bir saniye.
0: Tabii ki de, tabii. Marketten bir tuz ruhu al marketteyiz. Sen bir de soda al, hazımsızlığa iyi gelir. Evet sevgili dinleyenler.
1: Biraz sıkıntılı.
0: Ne sıkıntılı? Evet.
1: Tuzlu mu?
0: Çocuk ödesmesini yap. Rahat ol, rahat ol. Canlı yayında değilmişiz gibi. Rahat ol. Alışverişini yap, sepetini çek. Ondan sonra yarım yağlı bir süt, laktozsuz almayı unutma. Orada, tamam mı? Evde peçete bitmiş. Bak, peçete önemli. Neyle sileceğiz? Peçete alman lazım. Evet, Tarih
1: Bey.
0: Şey
1: diyorum, o yüzden.
0: Tarih Bey. İçinizde sevgiye dair bir şey var mı? Bir güzel kelime kurun ya. Bu nedir? Allah'ını seviyorsa.
1: İçimde sevgiye dair bir şey değil. Çok şey var daha doğrusu da. Şimdi şöyle bir şey var. Her insanın bir kırgınlığı olur ya. Ben de ona karşı çok büyük kırgınlıklarım var.
0: Yahu bak, iyi bayramlar diliyorum. Bugün senin doğum günün galiba, değil mi? Boş ver kırgınlığı mırgınlığı yani, ya. Kaç yaşına girdiniz? Ayıp olmaz erkek adamı.
1: 26 oldum.
0: 26 kere maşallah kardeşim. 26. Tarih olmamış daha çocuk ya, daha dur.
1: Sizinle mezara gömdünüz ama neyse.
0: Ne canım?
1: Benim kişimden mezara gömdünüz bile. Tarih
0: ya, Tahir. Tahir. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da Tahir'cim. O yüzden güzel yaşların olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Güzel yaşların olsun kardeşim. Üzmeyin birbirinizi ya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani katlanın birbirinize. Bu hayat çünkü bir armudun çöpü, üzümün sapı diye diye şey olmuyor. İnşallah evliliğe doğru gider falan yani. O kadar büyük dualar ederim. Gider mi?
1: Ya açıkçası şöyle bir durum var. Hiçbir konuda aslında sıkıntı yok. Benim onunla olan bir şahsi problemim ya da sıkıntım da yok açıkçası. Bunu kendisi de bilir.
0: Tamam.
1: Her zaman kendisine karşı elimden geldiğince saygılı davranmaya çalışırım. Bende biraz öfke problemi var. Bazen çabuk sinirlenebiliyorum. O tarz şeyler onlar da mühim değil de.
0: Öfke nedir? Öfkeyi, öfkeyi krolar yapar. Allah'ını seviyoruz. Öfke nedir?
1: Ya ama şöyle bir durum var. Bak ben sana şöyle tarif edeyim. 24 saat çalışıyorum. 2 saat uyuyorum. Sonra 18 saat çalışmaya devam ediyorum. Yeterince zaten bunalım içerisindeyim.
0: Evet.
1: Bu süreçte mesleğim gereği yani yaptığım iş gereği genelde sürekli insanlarla muhatap olmak zorunda olduğum için bazen kötü insanlara denk geliyorum ve aklım çok bozulduğu zamanlar oluyor. Bu süreç içerisinde ben kendisinden sadece bana biraz anlayış göstermesini ve elinden geldiği kadar benim üzerime gelmemesini istedim. Yani hep bunu da istiyorum açıkçası. Ha bu ona dikkat ediyor mu? Evet ediyor. Ama çoğu zaman şöyle bir durum vardır.
0: Mesela önemli kolay, karşılıklı kolay... anlayış önemli tabii.
1: Tabii tabii. Ama şöyle bir durum var. Her şeyden ziyade beni en çok sinirlendiren şey de şu. Kendisi de çok iyi bilir. Sevginin sorgulanması.
0: Seni sorguluyor. Sen beni sevmiyorsun. Ama o seni çok seviyor. Bak mesajlar yazmış. Ben abi biliyorum. Söyle çok seviyorum onu diyor.
1: Evet farkındayım. Bana da yazıyor. Ben bunların hepsini bilincindeyim.
0: Yani şu an hem sana hem bana mı yazıyor şu an? Hem sana hem bana mı yazıyor şu an?
1: Yani normalde bana sürekli yazıyor ama şu an için bilemem. Araç kullandığım için.
0: Şu an bir şey yazdı mı?
1: Ama yani
0: bilmiyoruz tabii.
1: Şu an bir kontrol etmem lazım.
0: En son ne yazmış sana? Evet ne yazmış en son bakayım merak ettim. Sonra sana veda edeceğim. Bak canım, ne diyor?
1: Bak canım çok yanıyor.
0: Bak canım çok yanıyor diyor.
1: Aynen çünkü ona cevap vermedim mesajlarına gürüldattım.
0: Bak sen var ya çok fena. Yaptığı hatasını da biliyor. Yok yoğunum bilmem ya bir öpücük atmak çok mu zor? Allah'ın adamı. Neyse.
1: Ya açık söyleyeyim. Bak ben lafımı ondan esirgemiyorum. Ben herkese karşı öyleyim. Hani bir şey yapıyorsan evet yaptım derim. Hayatta yalanlamam. Hatam varsa da tamam, söylerim. Ona karşı da söyleyeyim. Gönülde attım diyorum yani.
0: Anladım ben size. Doğal bir çocuksun. Samimi bir çocuksun. Tahir'cim sana tarih dedik ama tarihe not düş. Canlı yayında doğum günü kutlu olsun kardeşim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kal.
1: Bay
0: bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Sağ ol.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.

Voilà. Bodrum Belediyesi'nden dinliyorlarmış. Selam olsun.

Çalışmalar yoğun mu? Etrafta göremiyoruz. Selam olsun efendim. Bu sıcakta çalışan bütün kamu personeline, belediye çalışanına, herkese. Efendim, Bodrum'dan yayınımız reklamlardan sonra son bulacak sevgili dinleyenler. ...0549-204-0104'e son mesajla neyle kapatalım? Ya dur, Bodrum'da olanlara bir şarkı. Önümüzdeki günlerde bu şarkının söz ve bestecisi Bülent Özdemir'i Bodrum'dan radyoda eden konuk alacağız. Yarın da sürpriz bir sanatçı canlı yayına, onun evinden yayın yapacağız efendim. Reklamlar geliyorum şimdi.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri...

0: Zamanlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Radyo T.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Yavaştan gün batımına doğru geçiyoruz. Benim yerime de sev diyor muyuz ya?
1: Benim yerime de sev. Bekletme hayatı.
0: Çok acı bir şey. Yani artık sevmeleri bitirmiş. Benim yerime de sev. Ben sevdim, tükettim sevmelerimi. Bende kalmadı. Yaş geldi bu yaşa diyor.
1: Benim yerime de sev.
0: Ne güzel şarkıdır. Bülent Özdemir şarkısı efendim. Önümüzdeki günlerde Bülent abiyle buradan bir hayalimizi gerçekleştiririz diye hayal ediyoruz. Kurultaycım burada mısın artık? Duy. Efendim Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir biliyorsunuz. Cevat Şakir kaba ağaçlı. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını Bodrum'da bırakıp gittiler. Ve biz de gidiyoruz şimdi. Yarın programımızı kıymetli bir sanatçımızın evinden gerçekleştireceğiz.

Son şarkı bela. Coşkun sabah gelecek şimdi. Sağ olun mesaj atan herkese. Parmaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkürler. Instagram'ı tabii hatırlatmayı unuttum ama çok mesajınızı okudum oradan. Teşekkür ediyorum. İrfan Boşuk Aslanhan.

0: seni yaşadım, seni aradım.
1: Geçen gün Sakarya'da Karasu diye bir yer var, oraya gittim. Böyle çocukluğumuzun yazı gibi, o yazlık evleri falan. O yılları orada sayfiye yerinde gördüm. Başka zamanlarmış.

0: Karasu'da sahnem vardı diye gittim. Ama gitmek istiyorum. Ne güzel yerler var aslında. İşte Karasu böyle daha bakir geldi. Böyle çok da bilinmiyor falan ya, muhteşemdi. Çok güzel. Efendim yarın saat 17'de unutmayın. Sürpriz bir sanatçımızın evinden canlı yayında olacağız Bodrum'da. Instagram'dan görüşelim. İrfan Boşuk Aslanhan. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Yusuf'um eşlik etti. Sağ olsun Yusuf'um. Deniz.
1: Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşlar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda.
0: Kral diyor, gelişin muhteşem, gidişin hüzün, ama tekrar gelebilecek olman da ayrı güzel. Gideyim de eşimin gönlünü alayım, üç gündür küssüz demiş. Son şarkı fenadır Nurçin.
1: Unutmam seni, yine severim.

0: Gelen gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo de. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

yaşamak ister gülüm, sevinmek, akışlanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

0: böyle bir format var. Bunu tek gitar için böyle yine yani tek gitar
1: grubu. Sadece o grubu çalsana be.
0: Şu mu?
1: Ha, uzun bir süre çalışıyorum.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar.

Asansör bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D. Sahne. Radyo D.

0: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Her performans bir hikaye.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe

0: arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok güzelsiniz. Yüz yüzeyken konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum onlara beni davet ettikleri için. Çok sağ olun.
1: Radyo'da.
2: Bu akşam yine en ön sıradasın.
3: Sahne.

Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Harika gözüküyorsunuz her biriniz. Gerçekten heyecanlandım şu anda. Gerçekten heyecanlandım.

0: gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyo desen.

0: Hepinize iyi akşamlar.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa.

0: O kadar iyisiniz ki. Çok teşekkürler.
1: Radyo Le Sahne.
2: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

0: kadar gelirim.
1: Sıradaki şarkı valizini günler öncesinden hazırlayanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.